Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım.

Onlardan bir grup Allah'ın yok edeceği veya şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dediler. Öğüt verenler de Rabbinize bir özür beyan edebilmek ve belki kötülükten sakınırlar diye öğüt veriyoruz dediler. Felem

0: Onlar kendilerine verilen öğütleri unuttukları zaman biz kötülükten men edenleri kurtardık. Zalimleri de yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azaba uğrattık.
1: فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ
0: Kendilerine yasaklanan şeyleri çiğneyince onlara aşağılık birer maymun olun dedik.
1: وَاِذْ تَأَذَّنَ

0: Hani Rabbin kıyamet gününe kadar onların üzerine kendilerine azabın en kötüsünü yapacak kimseler göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz ki Rabbin cezayı çabuk verir. Bununla beraber o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: Ve

0: onları yeryüzünde bölük bölük ayırdık. Onlardan bir kısmı iyi kimselerdi, bir kısmı da aşağılıktı. Biz onları belki Hakk'a dönerler diye iyilikler ve kötülüklerle denedik.
1: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ

Nihayet onların ardından yerlerine bir takım kötü kimseler gelip kitaba varis oldular. Onlar şu dünyanın menfaatini alıyorlar ve biz nasıl olsa bağışlanacağız diyorlar. Kendilerine onun gibi bir menfaat daha gelse onu da alırlar. Onlardan Allah hakkında sadece gerçeği söyleyeceklerine dair kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Allah'tan korkanlar, kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı kılanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Siz hiç düşünmüyor musunuz? Biz iyiliğe çalışanların mükafatını asla zayi etmeyiz. وَاِذْ

0: Hani Tur Dağı'nı sanki bir gölgelik gibi onların üzerine kaldırmıştık da onu üzerlerine düşecek zannetmişlerdi. Onlara, size verdiğimiz kitaba sıkıca sarılın ve içindekileri düşünün ki azabımızdan korunasınız demiştik.
1: وَاِذْ اَخَذَ

Rabbin Adem oğullarının sulplerinden soylarını alıp onları kendilerine şahit tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demiş. Onlar da "Evet, şahitlik ederiz ki sen bizim Rabbimizsin" demişlerdi. Bu kıyamet günü "Bizim bundan haberimiz yoktu" dememeniz içindir.

0: Yahut da daha önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlardı. Bizse onlardan sonra gelen bir nesiliz. Bizi batıl işlerle uğraşanların yaptıkları yüzünden helak mı edeceksin dememeniz içindir.
1: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: İşte doğru yola dönsünler diye biz ayetleri geniş bir şekilde açıklıyoruz.

0: Ey Muhammed, onlara şu adamın haberini de oku ki biz kendisine ayetlerimizi vermiştik. O ise bu ayetlerden sıyrılıp çıktı. Şeytan onu peşine taktı ve böylece azgınlardan oldu.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى

0: آياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: Eğer dileseydik onu bu ayetlerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya sarıldı ve hevesine uydu. Onun durumu üstüne varsan da kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalan sayan kavmin durumu budur. Sen onlara bu kıssayı anlat. Gerekir ki düşünürler.

0: Allah kimi doğru yola iletirse işte o doğru yolu bulur. Kimi de saptırırsa işte zarara uğrayanlar onlardır.
1: وَلَقَدْ

0: بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
1: Andolsun ki cehennem içinde birçok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri vardır ama onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır ama onunla göremezler. Kulakları vardır ama onunla işitemezler. İşte onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar gafillerdir.

En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ona o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

0: Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet vardır ki onlar gerçekten doğru yolu gösterirler ve adaletli davranırlar.
1: وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدَرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ
0: Ayetlerimizi yalan sayanları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş helake yaklaştıracağız.
1: وَاُمْل۪ي لَهُمْ اِنَّ كَيْد۪ي مَت۪ينَ
0: Onlara biraz mühlet veriyorum. Şüphesiz ki benim tuzağım çok kuvvetlidir.
1: اَوَلَمْ

0: göklerin ve yerin hükümranlığını, Allah'ın yaratmış olduğu her şeyi ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğini hiç düşünmüyorlar mı? Bundan sonra hangi söze iman edecekler?
1: Men yudlilillahu felâ hâdiye leh ve yedaruhum fî tuğyânihim ya'mehûn.
0: Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola getirecek olan yoktur. Allah onları bırakır, azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar. Yes.

Ey Muhammed, sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini Rabbimden başka kimse açığa çıkaramaz. Göklere ve yere ağır gelen o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi sadece Allah'ın yanındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, elbette çok iyilik elde ederdim ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben iman eden bir kavim için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.

Sizi bir tek şahıstan yaratan ve gönlü huzura kavuşsun diye eşini de ondan var eden Allah'tır. Eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklendi ve onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah'a, "Eğer bize sağlam bir çocuk verirsen andolsun ki şükredenlerden oluruz," diye dua ettiler.

0: يَشْكُرُونَ.
1: Fakat Allah onlara sağlam bir çocuk verince de nesilleri kendilerine verdiği şey hakkında Allah'a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
0: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ.
1: Hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan şeyleri mi Allah'a ortak koşuyorlar?
0: وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ.
1: Oysa o putlar ne onlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine yardım edebilirler.
0: وَإِنْ

Allah'tan başka taptıklarınız da sizin gibi yaratılmış kullardır. Eğer iddianızda doğru sözlü kimselerseniz onları çağırın da size cevap versinler bakalım.

0: Onların yürüyecek ayakları mı var? Yoksa tutacak elleri mi var? Ya da görecek gözleri mi var? Veya işitecek kulakları mı var? De ki, Allah'a ortak koştuklarınızı çağırın. Sonra bana tuzak kurun ve elinizden gelirse bana hiç göz açtırmayın.
1: İnne veliyyallahu'llezî nezzelel kitâbe ve huve yetevellâs-sâlihîn.
0: Benim dostum kitabı indiren Allah'tır. O iyileri dost edinir.

0: Onları doğru yola çağırsanız işitmezler. Onların sana baktıklarını sanırsın ama onlar görmezler.
1: Huzil afve ve'mur bil urfi ve e'rid anil cahilin.
0: Ey Muhammed, sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillere aldırış etme. Ve

0: Allah'tan korkanlar kendilerine şeytan tarafından bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı hatırlarlar ve hemen gerçeği görürler.
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ
0: Şeytanların kardeşlerine gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler ve bundan hiç geri durmazlar.

0: Ey Muhammed, sen onlara bir ayet getirmediğin zaman kendin toplayıp bir ayet yapsaydın ya derler. Sen de ki, ben sadece Rabbim tarafından bana vahyedilene tabi oluyorum. Bu Kur'an iman eden bir kavim için Rabbiniz tarafından açık bir delil, doğru yolu gösteren bir rehber ve bir rahmettir.
1: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size rahmet edilsin.

Ey Muhammed! Sabah akşam Rabbini içinden yalvararak ve korkarak hafif bir sesle zikret. Gafillerden olma.

0: Doğrusu onlar Rabbinin huzurunda ona ibadet etmekten uzak durup büyüklük taslamazlar. Onu tenzih ve tesbih ederler ve sadece ona secde ederler. Enfal suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 75 ayettir. Enfal ganimet anlamına gelir. Bu surede savaşta alınan ganimetlerden söz edildiği için bu adı almıştır. Birinci ayette ganimetin Allah'a ve Resulüne ait olduğu açıklanmaktadır ki İslam devletinde savaştan alınan şeylerin devlete ait olduğu ve kamu işlerine harcanacağı anlamına gelir.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: açıklanmaktadır ki

Ey Muhammed, sana ganimetleri sorarlar. De ki, ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. Eğer gerçekten iman eden kimselerseniz Allah'tan korkun. Aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin.

0: Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine güvenirler.
1: اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
0: Onlar namazlarını kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.
1: Ula

0: İşte gerçek müminler onlardır. Onlar için Rablerinin yanında yüksek dereceler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır.
1: Kemâ

0: Sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi gerçek ortaya çıktıktan sonra bile seninle tartışıyorlardı.
1: وَاِذْ

0: Allah size iki zümreden birinin sizin olacağını vaat ediyordu. Siz ise kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin kökünü kesmek istiyordu.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجَرِمُونَ
0: Bu, suçluların hoşuna gitmese de Allah'ın hakkı gerçekleştirmesi ve batılı ortadan kaldırması içindi.
1: اِذْ

0: Hani siz Rabbinizden yardım istemiştiniz de o, ben size bir bir ardınca bin melekle yardım edeceğim diye duanızı kabul etmişti.
1: وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى وَلِتَطَمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ

Allah bunu sadece bir müjde olsun ve kalbiniz bununla huzura kavuşsun diye yapmıştı. Yardım ancak Allah tarafındandır. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
1: Hani Allah kendi tarafından bir güven işareti olarak sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve

Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu: şüphesiz ki ben sizinle beraberim. İman edenleri destekleyin. Ben yakında inkar edenlerin kalplerine bir korku salacağım. Siz hemen onların boyunlarını vurun. Vurun onların her bir parmağına.

0: Bu onların Allah'a ve peygamberine karşı koymalarındandır. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.
1: ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَاَنَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابَ النَّارِ
0: İşte siz tadın onu. Şüphesiz ki kafirler için cehennem azabı da vardır.

0: Ey iman edenler! Toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönüp kaçmayın.
1: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا

Kim öyle bir günde tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya başka bir birliğe katılmak dışında arkasını düşmana dönüp kaçarsa Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Felem

0: Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmamıştın, fakat Allah atmıştı. Allah bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yapmıştı. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: Zalikum ve ennallâhe muhinu kaydil kafirin.
0: İşte durumunuz budur. Şüphesiz ki Allah kafirlerin tuzağını zayıf düşürür.

Ey inkarcılar, eğer zafer istiyorsanız işte size zafer geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok tekrar savaşa dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz çok olsa bile size hiçbir fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir.

0: Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı dinleyip dururken ondan yüz çevirmeyin.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
0: Dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın.

0: Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir.
1: وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ
0: Allah onlarda bir iyilik olduğunu bilseydi elbette onlara gerçeği işittirirdi. Onlara işittirmiş olsa bile yine yüz çevirirlerdi. Onlar zaten dönek kimselerdir.

Ey iman edenler! Peygamber sizi kendinize hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'ın ve Resulünün davetini kabul edin. Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve sonunda onun huzurunda toplanacağınızı bilin.

Fitneden sakının, çünkü o içinizden sadece zulmedenlere dokunmaz. Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Hani bir zamanlar sayınız azdı, yeryüzünde zayıftınız, insanların sizi esir olarak kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi barındırdı ve yardımıyla destekledi. Sizi temiz şeylerle rızıklandırdı. Gerekir ki şükredesiniz.

Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için sadece bir imtihandır. Büyük mükafatsa yalnız Allah'ın yanındadır. Ya

Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter, günahlarınızı bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.

Ey Muhammed! Hani bir zamanlar kafirler seni tutup bağlamak veya öldürmek yahut da sürüp çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken Allah tuzaklarını bozuyordu. Allah tuzak kuranları en iyi şekilde cezalandırır.

0: Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman işittik, istesek biz de bunun gibisini söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir dediler.
1: Ve iz

Yine onlar, Allah'ım, eğer bu kitap gerçekten senin tarafındansa üzerimize gökten taş yağdır veya bize acı bir azap ver demişlerdi.

0: Oysa sen aralarındayken Allah onlara azap edecek değildi. Onlar bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir.
1: وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ

Yoksa Mescid-i Haram'a girmekten men ederlerken Allah onlara niçin azap etmesin? Onlar Mescid-i Haram'ın dostları da değillerdir. Onun dostları ancak Allah'tan korkanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Onların Kabe'deki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde inkar ettiklerinize karşılık azabı tadın.''

İnkar edenler mallarını, insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu onlara bir pişmanlık verecek, sonra da mağlup olacaklardır. Kafirler cehenneme sürüleceklerdir. Niye?

Bu Allah'ın murdarı temizden ayırması, murdarları birbiri üstüne koyup hepsini yığarak cehenneme atması içindir. İşte zarara uğrayanlar onlardır.

Ey Muhammed, inkar edenlere söyle, eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları bağışlanacaktır. Yine eski hallerine dönerlerse ümmetlerin başına gelenler onların başına da gelir.

Hiçbir fitne kalmayıncaya ve din de tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını görür.

0: Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyor. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi.
eğer affeder, merhamet edersen, bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan, hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Konya yolunun 56-59. Kilometreleri, Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri, Muğla-Denizli yolunun 22-27. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz Kanal 7 Medya Grubu'na, Kanal 7 ailesine, Ülke TV ailesine. Ben Şahin Karakaya. Takvimler 7 Temmuz 2026 Salı'yı gösteriyor. Gelişmeleri aktarmak üzere çok şükür karşınızdayız, huzurlarınızdayız. Sayın seyirciler, bir dakikalık bir gecikmeden dolayı sizlerden özür diliyoruz. Efendim, WhatsApp üzerinden bize ulaşabileceğiniz, gündemi birlikte değerlendirebileceğimiz, vatandaşın, milletin, halkın sesi olan programımıza, Kanal 7'de Sabah ve Ülke'de Bu Sabah programına hoş geldiniz. Hem WhatsApp'tan hem en sosyalden yazabilirsiniz. Bugün Türkiye'nin gündemi o kadar sıcak, o kadar hareketli ve hızlı ki inşallah yetişmeye çalışacağız. Sizi de o gündemin içerisindeki önemli başlıkları sizleri bir haber bırakmama adına aktarmaya çalışacağız. NATO malumunuz bugün start alıyor, başlıyor. Sayın seyirciler, tüm detaylarıyla sizlere aktaracağız. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya takip edip mesajlarınızı, yorumlarınızı, eleştiri ve değerlendirmelerinizi gönderebilirsiniz. Bekliyor olacağım. Evet, hemen başlayalım. İlk haberimiz efendim, NATO'nun rotası Türkiye'den çiziliyor. Manşet bu, Ankara dünya sahnesini kurdu. NATO'nun rotası Türkiye'den çiziliyor. Diriliş Postası gazetesinin bugünkü manşeti sayın seyirciler. Dünya güvenlik mimarisinin en kritik toplantılarından biri için gözler Ankara'ya çevrildi. 22 yıl sonra Türkiye'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi sadece diplomatik bir buluşma değil, Türkiye'nin küresel sistemde yükselen ağırlığının ilanı olacak. 32 ülkenin liderlerini ağırlayacak Ankara, Ukrayna Savaşı'ndan Orta Doğu denklemine, savunma sanayinden enerji güvenliğine kadar dünyanın en sıcak başlıklarında karar masasının merkezi haline geliyor. Türkiye artık başkalarının kurduğu masada yer arayan ülke değil, masayı kuran, gündemi belirleyen, dengeleri değiştiren ülke konumunda. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye, Karadeniz'de kilit ülke, Orta Doğu'da oyun kurucu, savunma sanayinde yükselen güç olarak zirveye damga vuracak. Ankara'dan çıkacak mesaj yalnızca ittifaka değil, bütün dünyaya verilecek. Yeni güvenlik düzeninde Türkiye'siz hesap yapılamaz. Sayın seyirciler, Diriliş Postası'nın haberi böyle, yapılamaz denilecek ki bunu da zaten diğer ülkeler görüyorlar. Görenler, zaman zaman bunu Türkiye'siz NATO'nun olmayacağını ifade edenler var, yediremeyenler var, dile getirmeyenler var. Ama NATO için geri sayım, zirve için geri sayım başladı, bugün başlıyor daha doğrusu. Türkiye 22 yıl sonra, 22 yıl aradan sonra bu dev zirveye ev sahipliği yapıyor. Liderler arasındaki ilk temas bu akşam gerçekleşecek. Donald Trump da bugün gelecek. Ana oturumsa yarın yapılacak.
1: Dünyanın gözü kulağı Ankara'da olacak. NATO'nun yeni yol haritası Türkiye'de çizilecek. Türkiye 22 yıl aradan sonra NATO'ya ev sahipliği yapacak. Tarihi zirveye 32 ülkeden liderlerle bakanlar katılacak ve 2 gün sürecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Brüksel'den yaptığı Ankara paylaşımı dikkat çekti. Videodan kısa süre sonra Türkiye'ye doğru yola çıktı.
2: This building, many in this building are now moving out to Ankara. You will have, as you know, the summit there on Tuesday and Wednesday, so tomorrow and the day after.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafirlerini ağırlamaya başladı. Önce Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Zirvede liderler ilk teması salı akşamı verilecek resmi yemekte kuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki yemeğe konuk liderler ve eşleri katılacak. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz'da ise ana oturum düzenlenecek. Oturumun ilk kısmı habercilere açık olacak. 3-4 saat sürecek oturumun ardından NATO Genel Sekreteri Rutte zirvenin sonuçlarını paylaşacak. Zirvede en dikkat çeken isim Amerikan Başkanı Donald Trump olacak. Ankara 2009 yılındaki Obama ziyaretinden 17 yıl sonra bir Amerikan Başkanı'nı ağırlayacak. Trump'ın salı günü öğleden sonra Ankara'da olması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşme gerçekleştirecek. Trump liderler zirvesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Eşşara ile görüşecek. Sonrasında Türkiye temasları hakkında basın toplantısı yapacak. Ankara zirvesi Türkiye'nin bölgedeki yükselen ağırlığını da gösterecek. Savunma sanayi, kriz yönetim kapasitesi ve lider diplomasisi alanında Türkiye'nin gücünü ortaya koyacak.
0: Evet, devam ediyoruz. Arkamda küçük de olsa Rut'u görüyorsunuz. Rut kim? NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. Efendim bakalım hemen hızlıca. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte dün geldiği Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Rusya ve Çin konusunda önemli mesajlar verdi. Ve Avrupalılar ve Kanada harcamalarını ABD ile eşitliyor. Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyoruz. Putin'e ne kadar kararlı olduğumuzu göstereceğiz. Putin çaresiz. Çin konusunda naif olmayacağız. Türkiye savunmada çok önemli bir rol oynuyor. Coğrafi konumu, askeri kapasitesi ve liderliği nedeniyle Türkiye NATO için vazgeçilmez öneme sahip demiş NATO Ankara zirvesine. Kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayisi işbirliklerine kadar birçok hususun ele alınmasının önemini belirtmiş. Evet, NATO'dan ne kadar hassas açıklamalar değil mi? Ne kadar Türkiye'yi düşünen açıklamalar, ne kadar bölgeyi düşünen açıklamalar. Ah ah, biz NATO'ya geçen yıl girmedik. Biz NATO'da 50 küsür yıldır varız. Hatta daha fazla, 1950'lerin sonunda daha fazla değil mi? Tabii 1950'lerde, tabii 50'lerin başında biz girdik NATO'ya ve sanki dün girmişiz gibi, bilmiyormuşuz gibi NATO'nun nasıl bir askeri pakt olduğunu sayın seyirciler. Türkiye'nin öneminden bahsediyorlar. Kolektif çalışmalardan bahsediliyor Mark Rutte beyefendi tarafından. Ya çok uzağa değil, Yıl 2026, bulunduğumuz yıl. 2016'ya dönelim. 15 Temmuz hain darbe gecesinde adeta destek veren, darbeyi destekleyen, destekleyecek minvalde açıklamalar yapan sizler değil miydiniz? Ondan hemen önce terörle mücadelemizde PKK, PYD mücadelemizde bizi işgalci güç olarak neredeyse Suriye'de ve operasyon yaptığımız bölgelerde gösteren yine siz değil miydiniz? Neredeydi NATO? Türkiye tehdit altındaydı. Roketler düşüyordu şehirlerimize. Havan topları düşüyordu şehirlerimize. Neredeydi NATO? Hani kolektif çalışma, hani biriz beraberiz, birimiz hepimiz için falan. Çin, Rusya zor durumdaymış. Türkiye bu anlamda önemliymiş, kıymetliymiş. İşte insanın, bunlar unutulacak şeyler değil. Emin oluruz ki biz de unutmadık. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi önemli açıklamalar yapmış Rut. Bakalım, buyurun.
1: Türkiye'nin NATO'daki rolüne vurgusu dikkati çekti. Zirveye mükemmel bir ev sahipliği yapıldığını belirtti.
3: Let me thank President Erdogan and his team for hosting us.
1: Türkiye NATO zirvesi kapsamında liderleri ağırlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesi basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başladı.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu muhteşem salonda bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar her şey mükemmel. Ev sahiplerimizin misafirperverliğinden çok etkilendim.
1: Rutte konuşmasında Türkiye'nin kritik önemine değindi. NATO'daki liderliği bizim için çok önemli ifadelerini kullandı.
4: Türkiye savunma noktasında çok önemli bir rol oynuyor. NATO'daki en iyi silahlı kuvvetlerden biri. Geçtiğimiz 10 yılda savunma sanayisini çok net yukarı çekti. Türkiye'nin NATO'daki liderliği bizim için çok önemli.
1: Rutte'den sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi.
0: Evet, devam ediyoruz. 56 bin personel görev yapacak. Hadi buna bakalım hızlıca. Ankara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 56 bin personelin görev aldığı, teknolojik imkanlarla adeta bir kale gibi korunan başkentte güvenlik protokolleri kapsamında bazı kritik ana arterler ve bağlantı yolları da araç trafiğine kapatıldı denilmiş. Vallahi bu iki gün Ankara'da bunların yaşanacağını bilen Ankaralılar Ankara'yı terk etti bile. Hatta memurlara izinler verildi. Memurlar bir hafta 3-4 gün izin galiba değil mi? 4-5 gün izinliydi. Şimdi onlar da çıktılar. Ankara'da yaşayan insan sayısı çok azaldı. Yani o çok azaldı, onu söyleyeyim. Ankaralı bunun farkında. Selam olsun Ankara'ma, Ankara'mıza. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek bu tarihi 36. NATO Liderler Zirvesi için tabii hazırlıklar tamamlandı. Hemen külliyenin çıkışındaki büyük binaya Türk bayrağı boylu boyuna böyle asılmış. Güzel olmuş. Ankara genelinde 56 bin güvenlik personeli denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Hatta diğer şehirlerden güvenlik personeli talebi de oldu. Diğer personellerden destek de gitti sayın seyirciler. Dünya basını için Millet Kütüphanesi'nde dev bir medya merkezi kuruldu. Harika bir. Yani Ankara'ya gittiğinizde mutlaka o Millet Kütüphanesi'ni görmenizi tavsiye ederim. Müthiş bir yapı. Yani herkesin görmesi gereken bir yapı. Orada medya merkezi kuruldu ki Trump da orada karşılanacak, orada ağırlanacak falan. Bakalım hadi habere, detaylarına.

0: Başkent Ankara tarihi günlerinden birini yaşıyor. 36. NATO Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tüm hazırlıklar tamamlandı. Zirve öncesi kentte güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara Havalimanı ve ana arterlerde denetimler sıklaştırıldı. Dev zirve için kent genelinde tam 49 bin polis ve 7 bin jandarma görev yapıyor. Dünya basınının gözü de Ankara'da olacak. Millet Kütüphanesi'nde dev bir uluslararası medya merkezi kuruldu. Yaklaşık 2500 gazetecinin izleyeceği zirve için 1800 çalışma alanı ve 100'ü aşkın canlı yayın noktası hazırlandı.
1: Basın mensupları için özel bir alan ayrılmış durumda. Oradaki tüm açıklamalar, tüm zirveler buradan anlık takip edilecek. Haber yazımları buradan olacak. Burası da tamamıyla basın mensupları için ayrılmış bir alan ve görüyorsunuz. Burada da biz yine gün boyu burada olacağız. Hem liderlerin açıklamalarını hem toplantıları yine buradan takip edeceğiz.
0: NATO 3.0 vizyonunun ve küresel güvenliğin masaya yatırılacağı zirvede kritik kararlar alınacak. Türkiye bu dev organizasyonla küresel diplomasinin merkez üssü konumunu bir kez daha pekiştirecek.
2: Evet, Ankara deyince tabii Ankaralılar mesaj yağmuruna tuttu bizi. Günaydınlar olsun efendim. Ankara'mıza günaydınlar olsun. Memleketimize, ülkemizin dört bir yanına günaydınlar olsun. Dünyanın bir ucunda neresinde olursa olsun bizleri dinleyen, sesimizin ulaştığı herkese günaydınlar olsun. Hayırlı günler olsun, güzel günler olsun. Müthiş bir gün geçirin inşallah, sağlıklı bir gün olsun. Yüzünüzden gülücüklerin eksik olmadığı bir gün olsun inşallah. Günaydınlar demiş, günaydınlar Ankara'dan, Keçiören'den Selami Bey. Efendim, hoş geldiniz Selami Bey. Şahin Bey diyor, bir haftadır gerçekten Ankaralı'nın çektiği zulmü anlayamazsınız demiş. Vallahi yani doğru, haklısınızdır. İki gün geldik ama yani siz orada yaşıyorsunuz, neler yaşandığını. Bitecek, iki gün kaldı, iki gün sonra bitiyor işte. Yani ondan sonra Ankara inşallah rahatlar. Selami Bey, Keçiören'e selamlar olsun Ankara'dan. Günaydınlar Efeler Diyarı Aydın'dan Rahime Sağlam. Ben her iyi yayınlar, ben Rahime Sağlam. Ben iyi yayınlar Şahin Bey demiş. Eyvallah, düzeltelim. Allah'a emanet olunuz, sağ olunuz, var olunuz. Şahin Karakaya selamünaleyküm. Her gün sabah seni izliyorum ama sen benim mesajlarıma bakmıyorsun. Allah'a emanet ol demiş. Hakkınızı helal edin. Bak, bugün gördük, isminizi yazmamışsınız bak bu sefer de. Kıymetli izleyicim. Selamun aleyküm Şahin abi. Türkiye NATO'da yer almasaydı bugün Rusya'ya boyun eğerdi. Avrupa ülkeleri ülkemizin önemini onlar görüyor da içimizdeki hainler bunu görmüyor ya da görmek onları üzüyor demiş efendim izleyicimiz. Antalya'dan Muslu Sarı, Terzi Yörük çocuğundan tüm Müslümanlara Allah sağlık, sıhhat, güç, kuvvet versin demiş. Amin. Gebze'den Şeref Bulut, selamlar Şahin Bey. 20 gün yıllık izne çıkıyorum. Giresun'a gidiyorum. O güzel yorumlarına hasret kalacağım. Efendim, Giresun'da da çekiyor televizyon. Giresun'da da varız. Giresun'da da varız. Ah Şeref Bey, aşk olsun. Aşk olsun Şeref Bey. Giresun'un neresinde isterseniz Kanal 7 ve Ülke TV vardır. İster yaylada, ister dağda, ister bayırda, ister ovada, düzde, hiç fark etmez. Her yerde varız değil mi? Telefonda da varız, YouTube'da da varız, her yerde varız. Bizden kaçamazsınız. Ya izleme, ben haber izlemek istemiyorum 20 gün boyunca ya. Haberlerle falan işim yok diyorsanız ha, saygı duyarım, o ayrı. O ayrı, 20 gün boyunca ben ülke gündeminden hiçbir şey öğrenmek istemiyorum. O ayrı. Ama Giresun'da da çekiyor televizyon. Efendim? Ha, 20 gün sonrası ben yokum, o ayrı mesele. O ayrı mesele. 18'in kaç? 15 çarşamba, 16, 17 son yayın. Ama bu yıl fazla gitmeyeceğim. Bu yıl 1-1,5 ay gitmeyeceğim. Daha az, daha çabuk döneceğim. Sizi özleyeceğim için erken döneceğim. 20-25 gün gide hallederiz gibi geliyor bu yıl tatili. Şimdi külliyede kritik zirve. Bu habere bir bakalım. Haydi buyurun. Haydi buyurun, Donald Trump 17 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret edecek. İlk ABD başkanı olacak. Erdoğan ve Trump bugün bir araya gelecek. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı Ankara'daki NATO zirvesine gidiyorum diyen Trump bugün öğleden sonra Ankara'da olacak. Karşılama töreni sonrası baş başa görüşecek Erdoğan'la Trump'ın, ikili ilişkiler ve küresel gelişmelerle F-35 ve Katsa konularını da ele alması bekleniyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Amerikan doları 46,82, avro 53,54, gram altın 6245, çeyrek altın 10.262 lira. Brent petrol 72 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi kapanışı 14.424 puandan yaptı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

Otopratik. Meteorolojiye göre Akdeniz, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda yağmur bekleniyor. Ankara ve İstanbul 30, İzmir 35, Antalya 33, Ordu 26, Kars 21, Siirt 36 derece olacak. En güvenilir

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
5: sınırsızca. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışveriş.

0: Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Doğada ne varsa
5: aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
4: Her adımda güven, Otokoç ikinci el.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
7: budur.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Şu anda video yayınlayamayız, bakalım ama sonrası için söz veremem. Aksaray'dan Kadir Keleş günaydın diyor, Aksaray'a selamlar. Şahin Bey kardeşim hayırlı günler diyerek diliyorum herkese çok selam. Hasan Öztürk, Bodrum Turgut Reis. Hasan Bey, uzun süredir sizin mesajlarınızı görmüyordum. Okuyamıyormuş olabilirim, denk gelmemiş olabilirim. Sizi gördüğüme çok mutlu oldum. Turgut Reis'e selamlar, hoş geldiniz. Bizim daimi en eski izleyicilerimizden birisidir Hasan Bey. Selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya. Takip edip mesajlarınızı ve yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Okuyacağım. Nerede takipler? Bir görelim takipleri. Haydi gelsin. Şimdi gazetede yok vereceğim haber. Dünya liderlerini ağırlayacak olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de yapılıyor. Peki başkentte gerçekleştirilecek kritik zirvenin önemi ne? Masada hangi kararların alınması bekleniyor? Hadi buyurun gelin detaylara birlikte bakalım.
7: NATO Sovyetler Birliği'nin genişlemesinin önüne geçmek adına bir Batı bloğunun güvenliğini sağlamak üzere kurulmuş bir askeri teşkilat. Türkiye zaten NATO'daki en büyük askeri kuvvetlerden bir tanesi. NATO'ya en çok katkı sunan ikinci ülke.
8: 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 22 yıl aranın ardından yeniden Türkiye'de. Bu yıl kritik zirve için NATO 3.0 olarak ifade edilen yeni stratejik konsept belirlendi.
7: NATO'nun kuruluşundan Sovyetler Birliği'nin dağıldığı döneme kadar 1.0, Sovyetler Birliği'nin dağılışından bu zamana kadar 2.0, bundan sonrası için de 3.0 olarak planlanıyor.
8: Ankara'nın ev sahipliğindeki zirve NATO ittifak tarihinin en önemli toplantılarından biri olarak görülüyor. Bu da ev sahibi Türkiye'nin diplomatik ve jeopolitik konumunu gözler önüne seriyor.
7: Hem diplomatik gücü Türkiye'nin son yıllarda çok fazla ön plana çıktı. İşte Ukrayna için arabulucu olurum dedi. Orta Doğu'daki bütün meselelere, işte Gazze'ye, İsrail'e, Türkiye'ye müdahale etmeye çalıştı ama diplomatik olarak. Bununla birlikte Türkiye'nin genel olarak güvenlik ticaretinde de son yıllarda çok ön plana çıktığını söylemek mümkün.
8: Dünyanın gözü kulağı bu zirvede. 3000 gazeteci tarafından takip edilecek olan zirvede Türkiye'nin en büyük kozuysa savunma sanayi alanındaki gücü.
7: Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğinde köşe taşı olma formundan artık çıktığı söylenmişti. Bugün tekrar 2026 yılında düşünün ki hem Avrupa'nın güvenliği için hem de ABD'nin gerekli tasarrufları edebilmesi için Türkiye'nin tekrar jeopolitiğine mahkum olan bir Avrupa karşısındayız aslında.
8: Ayrıca Türkiye'nin diplomatik adımları da NATO ülkeleri arasında öne çıkıyor.
7: Savunma sanayi en büyük kozu, hem kritik olaylara müdahale etmesi, diplomatik olarak yollar araması en önemli kozu. İşte Ukrayna ile ilişkileri, yani savaşan taraflarla ilişkilerinin iyi olması önemli koz. Rusya ile bir problemi var mı Türkiye'nin? Hayır. Ukrayna ile hayır.
8: Peki 2 gün boyunca başkentte sürecek NATO zirvesinde masada hangi konu başlıklarının olması bekleniyor?
7: F-35 motorları ile ilgili anlaşmaların olacağı kesinleşti. Ukrayna meselesinde Türkiye'ye daha fazla rol biçilmesini isteyecekler muhtemelen. İşte İstanbul'daki NATO kol ordusunu kuvvetlendirmek isteyecekler.
8: Gözler aynı zamanda zirve sonunda çıkacak olası kritik kararlarda.
7: Türkiye'ye NATO içerisindeki zaten kendi varlığını devam ettirdiğini altı çizilecek. ABD ile işbirlikleri yapılacak. Avrupa'nın güvenliği için Türkiye'nin yerli sanayisinden de fayda görülecek bana kalırsa.
6: Ankara'daki NATO zirvesinde liderlerin ve heyetlerin ulaşımı özel olarak üretilen elektrikli tok limuzinlerle sağlanacak. Selçuklu motifleriyle tasarlanan 10 adet milli araç zirve boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Kongre Merkezi arasında protokol nöbeti tutacak.

0: NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı saatler kala yerli ve milli gücümüz TOGG'da sahneye çıktı. TOGG'un en gösterişli hali olan limuzin versiyonları heyetler için hazırlandı. Heyetleri taşımak üzere ATO Kongresium'a getirildi.
1: NATO Liderler Zirvesi için yerli ve milli aracımız TOGG'da hazırlandı. Ancak bu TOGG sıradan bir TOGG değil, limuzin versiyonu. ATO Kongresium'da gerçekleştirilecek programlar için burada konuşlandırıldı ve heyetler bu araçlara binecek, ulaşmak istedikleri noktaya bu TOGG limuzinlerle götürülecek.
0: TOGG limuzin ilk kez 2025 yılında görücüye çıktı. Bu özel tasarım araç ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kahramankazan'daki Altay tankı teslimat töreninde fabrika ve tesis içi incelemelerde makam aracı olarak test edilmişti.
1: Toplamda 10 TOGG limuzin hazırlandı ve ATO Kongresium önünde konuşlandırıldı. Bu araçlar heyetlere hizmet edecek ve ATO Kongresium ile hemen arkamda bulunan çok yakın mesafedeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında servis yapacak. NATO Liderler Zirvesi için hazırlanan TOGG limuzinler heyetlere eşlik edecek. Heyetler araca bindiğinde ilk olarak bu devasa ekrandaki şanlı Türk bayrağımızı görecekler ve arka planda ise İstiklal Marşımızı dinleyerek yolculuklarını yapmış olacaklar.
0: Araçlar şoför dahil 8 kişilik kapasiteye sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu limuzinleri kullanması bekleniyor. Tasarımda ise Selçuklu mimarisinden esinlenildi.
2: Evet, devam ediyoruz. Kanal 7'de sabah, ülkede bu sabah devam ediyor. Ben Şahin Karakaya, ekip arkadaşlarımla birlikte gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Takip eden, yorum yazan, aramıza katılan, gündemle ilgili meramını anlatan, derdini anlatan, yorumunu yapan herkese selam olsun. Tuğba Gül hanımefendi, hoş geldiniz, günaydınlar diliyorum. Onur Bozkurt, hoş geldiniz Onur Bey, teşekkür ediyorum. Murat Dağdeviren teşrif etmişler, sağ olsunlar. Hüseyin Kiraz Beyefendi bizlerle birlikte. Cemal Bey, hoş geldiniz. Instagram, X, Facebook, en sosyal Şahin Karakaya takip, mesaj, yorumlar gelsin. Bodrum Turgut Reis'ten maşallah bugün iyi mesaj alıyoruz. Cengiz Bey hayırlı günler demiş. Hayırlı günler olsun Cengiz Bey. Kolaylıklar diliyorum. Katiller sürüsü ve sapkın sapıklar memleketimizi kirletecek demiş. NATO ile ilgili herhalde değerlendirmesi kıymetli izleyicimizin. Hayırlı sabahlar. Güzel, net ve doğru adam Antalya'da D10 koğuşunda yatan Aslanoğlu Mustafa ve arkadaşlarına selam ederim. Manavgat'ın kurtları İsmet Adilsever, İsmet Bey, hürmetler, saygılar Manavgat'a. Hoş geldiniz. Günaydın İlmi Coşkun, sağ olunuz. Selam, günaydın Gaziantep'ten demiş. İsminizi yazın Allah aşkına. Adıyaman Besni'den arıyorum. İyi günler dilerim. Güzel haberler veriyorsunuz. Besni'ye selamlar olsun. Latif Bey yazmış Besni'den. İyi güzel dileklerini iletmiş. Biz de sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk diliyoruz. Güzel Adıyaman'a, Besni'ye. Devam. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin soğuk savaş yıllarında NATO çatısı altında verdiği o tarihi diplomasi ve askeri mücadelelerin gizli kalmış görüntüleri ilk kez gün yüzüne çıktı. Adnan Menderes'ten Fuat Köprülü'ye, dönemin liderlerini ve ilk ortak askeri tatbikatları barındıran o özel arşiv, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından erişime açıldı.
3: Atlantik Anlaşması Konseyi'nin Paris'te yaptığı bu seferki toplantıda 14 Aza Devletin Savunma ve Karşılıklı Yardım Teşkilatımızın
0: tarihin tozlu sayfaları aralandı. Türkiye'nin soğuk savaş yıllarına ait gizli kalmış o görüntüleri ilk kez gün yüzüne çıktı.
4: Binbaşı Mithat Ülker, Yaver Binbaşı Hayri Bars olduğu halde Yunan hükümetinin davetlisi olarak özel bir Türk uçağıyla İzmir'den Selanik'e gitmişlerdir.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Türkiye'nin NATO arşivini erişime açtı. 1952-1959 yılları arasındaki diplomatik ve askeri sırları barındıran o kayıtlar adeta bir zaman yolculuğu sunuyor.
5: Tüm mavi kuvvetler 28 Eylül.
0: Arşivin en dikkat çeken bölümü 1957 yılının Paris'i. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Soğuk Savaş'ın en kritik zirvelerinden birinde NATO hükümet başkanları toplantısında.
6: Bu tarihi konferans sonunda hükümet başkanları şöyle diyorlardı.
0: Sovyet tehdidine karşı caydırıcılık planlarının yapıldığı o tarihi zirvede Menderes'e Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu eşlik ediyor. Türkiye'nin diplomatik temasları dönemin yüksek tansiyonlu siyasetini gözler önüne seriyor.
6: Hürriyetlerimizi korumak için gerekli kudrete sahip bulunuyoruz.
0: Film arşivinde zaman biraz daha geriye, Türkiye'nin NATO'ya ilk katıldığı 1952 yılına sarıyor. Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak uluslararası sahnede yaptığı o ilk tarihi konuşma kayıtlardaki yerini koruyor.
7: Savunmanın güvenlikle çok sıkı ilgisi olduğundan NATO'nun faaliyet sahası da o nispette genişlemiştir. Mesela bu binada muntazam toplanan komiteler arasında Avrupa Hava Sahası Koordinasyon Komitesi SEAK'ın vazifesi hava trafiği ile meşgul olmaktır.
0: Ve askeri manevralar. 1953 yılında Güneydoğu Avrupa'da düzenlenen ilk ortak NATO tatbikatı. Türkiye, Yunanistan ve İtalya'nın katıldığı bu tatbikatlar Ege ve Akdeniz'deki askeri koordinasyonun ilk adımlarıydı.
5: 15 tümenle yapılmakta. Bunlardan 4 tümen Türk Trakya'sına, 6 tümen Yunan Trakya'sına, 5 tümen de İtalya'ya yöneltilmiştir. Baskın tarzındaki bu taarruza karşı kırmızı örtme birlikleri oyalama muharebeleri vererek esas müdafaa hattının bulunduğu Podina, Silivri mevzilerine çekilmekteler.
0: Siyah-beyaz bantlardan taşan bu tarihi diplomasi trafiği, Türkiye'nin modern dış politikasının hangi temeller üzerine kurulduğunu bir kez daha kanıtlıyor.
2: Devam ediyoruz sayın seyirciler. Arkamda görüyorsunuz, hangi gazete bu? Akşam gazetesinin haberi. NATO'ya hatıra para diyor. Darphane zirve için 5 lira hatıra parası bastı. Paranın bir yüzünde NATO logosu ve külliye, diğer yüzünde tedavüldeki tasarımı var. Paranın bir yüzünde NATO logosu ve külliye, diğer yüzünde tedavüldeki tasarımı var diyor. NATO hatıra parası. Bakalım haberi varmış.
0: Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO zirvesi için geri sayım sürerken darphaneden anlamlı bir hamle geldi. Zirvenin anısını yaşatmak amacıyla özel tasarımlı 5 liralık madeni hatıra parası basıldı. Halen tedavülde olan bir metal 5 liralık madeni paranın üzerine basılan hatıra parası tasarımıyla dikkat çekiyor. Paranın tura yüzünde NATO logosu, zirvenin tarihi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafik görseli yer alıyor. İlk etapta 100 bin adet üretilen bu özel paradan zirve boyunca 400 bin adet daha basılacak. Toplamda 500 bin adede ulaşacak olan madeni paralar günlük hayatta tedavülde, yani alışverişlerde doğrudan kullanılabilecek. Türkiye bu özel uygulamayla hem küresel güvenlik zirvesine ev sahipliği yapmanın gururunu cüzdanlara taşıyacak, hem de bu tarihi anı vatandaşların günlük yaşamında ölümsüzleştirecek.

0: Dün Silivri'deydi. İmamoğlu sırayla diploma, casusluk ve yolsuzluk davalarının celselerine katıldı. Davalar önümüzdeki günlere ertelendi. İmamoğlu'nun iddialara vereceği cevapların sınırsız savunma hakkı gerektirdiğini belirten Özel, bu aylar sürecek bir savunma değil ama birkaç gün sürecek bir savunma doğal olarak dedi. İmamoğlu da diploma davasında, bugün 3 davam var burada. İmamoğlu davaları denilebilir. Kurgulanan 20 üzerinde davaya muhatabım. Bir insan nasıl böyle bir sağanak altında kalabilir diye konuştu. Davayı Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'da izlemiş sayın seyirciler. Duruşmayı izleyen Özel'e Ahmet Özer ve Özgür Çelik de eşlik etmişler. Evet, Özgür Özel'in Silivri ziyaretinde gündem yeni kurulacak partiydi aslında. Ekrem İmamoğlu partinin bir an önce kurulmasını istiyor. Özel'in hukuki sürecin tamamlanmasını istediği öğrenildi. İddiaya göre yani bu konuda bir anlaşmazlık var. İmamoğlu bir an önce diyor. Özgür Özel diyor ki şu mahkeme, hani bu şu karar bir yani bir istinafa gitti biliyorsunuz. İstinaf yani bölge adliye mahkemesine gitti. Bölge adliye mahkemesinden bir karar çıksın. Ona göre bir hareket edelim diyor. Bekleme taraftarı Özgür Özel. Fakat Ekrem İmamoğlu ben bekleyemem. Ben Silivri'de daha fazla bekleyemem. Bir an önce parti kurun diye anlaşılan o ki baskı kuruyor. Ve ikisi arasında bu konuyla ilgili bir anlaşmazlık var. Yeni kurulacak partiye CHP'den 73 milletvekilinin geçeceği söyleniyor.
1: Ne NATO liderler zirvesi ne de Türkiye'deki gelişmeler. CHP'de gündem yine koltuk kavgası.
2: Böyle para pul işine girenlerin bu partiye yeri yoktur.
3: Böyle karpuz gibi bölecek ya, bu başındaki sapını bile alamadılar.
1: Butlan sonrası genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel, Silivri cezaevinde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede yeni parti sürecinin şekillendiği öne sürüldü.
3: Bir kapı kapanırsa yenileri açılır.
1: İddiaya göre CHP'den 73 milletvekili yeni partiye geçecek. Böyle bir durumda CHP ana muhalefet partisi olma özelliğini kaybedecek.
3: Azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır.
1: İmamoğlu kanadı yeni partinin bir an önce kurulmasını istiyor. Ancak Özgür Özel'e yakın isimler tüm hukuki sürecin tamamlanması gerektiğini savunuyor. Kulislerde 20 Temmuz sonrası adım atılacağı belirtiliyor. İhraç kılıcını çeken Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez de belediye başkanları var. Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimine müdahale etmeye çalışan belediye başkanlarına tepki gösterdiği ve Temmuz sonunda il başkanlarını toplayacağı belirtiliyor.
0: Askeri casuslukta somut delil. Başlık bu. Bakalım görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasal casusluk, sahte diploma ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi davalarında hakim karşısına çıktı. İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın yargılandığı casusluk davasında savcı, siyasal ve askeri casusluk şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle 4 sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Casusluk Ekrem İmamoğlu, İBB casusluk ve diploma davası. Şimdi İmamoğlu ilk olarak sahte diploma davasına katıldı ve dava 25 Aralık'a ertelendi. Casusluk davasında ise savcı mütalasını vererek İmamoğlu ve 3 sanığın tutukluluğunun devamını istedi.
1: ...23 Mart 2025'te tutuklanarak Silivri cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu... ...yargılandığı 3 ayrı davada hakim karşısına çıktı.
4: Hayır, beklemek zorunda değil mi?
5: Beklemek zorunda.
1: Duruşmalar İstanbul Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi duruşma salonunda görüldü. İmamoğlu ilk olarak sahte diploma duruşmasına katıldı. Hakim diplomaya ilişkin 5. İdare Mahkemesi'nin kararının dosyaya geldiğini söyledi. Söz konusu kararın kesinleşmesinin beklenmesine hükmedildiğini kaydetti.
6: Ekrem İmamoğlu hala konusunda oldu.
1: Esasa ilişkin mütalaa açıklanmadı. Dava 25 Aralık'a ertelendi. İmamoğlu hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen casusluk davasına da katıldı. Ara mütalaasını açıklayan savcı, siyasal ve askeri casusluk şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.
0: Geliyor mesajlar 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya takipler. Diyor ki selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mersin'den Yılmaz Tanrıkulu. Yılmaz Bey, güzel Mersin'e selamlar olsun. Hoş geldiniz. Sağ olunuz. Devam ediyorum şöyle efendim. Günaydın. NATO için basılan 5 liraya demiş bir simit bile alınmıyor. Masrafına yazık. 50 lira basılmalıydı bence demiş. NATO için 50 lira mı basılmalıydım? Hatıra parası çok fazla da muhtemelen.

0: Basılmamıştır yani. Yıldız Cayan, Yıldız Cayan kullanıcı isimli izleyicimiz, hoş geldiniz. Altın Usta, maşallah. Sıraç, Sıraç kullanıcı isimli izleyicimiz. Ali Taşkın, Tuğba Gül hanımefendi, hoş geldiniz. Sağ olunuz, var olunuz. Diyor ki Yıldız Cayan, günaydın. Sizin haberleriniz her sabah beğenerek izliyoruz. Ne güzel, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıraç kullanıcı isimli izleyicimiz, merhaba Şahin Bey, ben Sıraç demiş. Hoş geldiniz, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Fidan Hanım yazmış, günaydın, hayırlı sabahlar. Kırıkkale'de kaza var, otobüs kazası, bilgi verir misiniz demiş. Hemen arkadaşlarım baksınlar. Fidan Hanım, teşekkür ediyorum. Günaydın Şahin Bey, Aksaray'dan Tuğba. Her sabah işime kahvaltı hazırlamaya kalkıyorum, hemen sizin kanalı açıyorum. Ay maşallah. Ve sizi dinliyorum demiş, eşimle beraber, kolay gelsin demiş. Gül ailesine selamlar, sevgiler olsun Tuğba Gül hanımefendi. Mustafa Demir, hoş geldiniz. Diyor ki devlet Ankara'da 6000'e yakın suçlu yakaladı. Bu süreçte yollar, çevre düzenlemesi, temizlik en üst seviyede. Bu Ankara'yı 7 senedir Mansur Bey yönetmiyor mu? Mansur Bey'in yapmadığı işleri devlet ve iktidar bir haftada yaptı. Çok şey çektiyse demiş, gitsin Ankara'dan Selam Bey demiş. İzleyicilerimiz birbirlerine saydırıyorlar. Mustafa Demir Bey, herkesin görüşü, herkesin fikri önemli, kıymetli. Kimse kimseyi kırmadan, kimse kimseyi üzmeden fikirlerini ve görüşlerini bizlerle paylaşabilir. Katılsak da katılmasak da, doğru bulsak da yanlış bulsak da, hürdür efendim herkes ifadesinde ve görüşlerinde. Haydi, bu program hepinizin programı. Bu program Türk milletinin programı. Dolayısıyla sizin her bir değerlendirmeniz, emin olunuz, bütün samimiyetimle söylüyorum, benim için, ekibim için çok kıymetli. Şimdi çok şey öğreniyorum, çok şey yani kazanmış oluyorum bu sizle birlikte interaktif yayında. Efendim, sırada şöyle bir haberim var. Türk Deniz Kuvvetleri'nin modern savaş gemisi TCG Oruç Reis, ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında davet üzerine New York'a gitti. Ulaştı da, yerli ve milli teknolojilerle yenilenen gemimiz katıldığı uluslararası geçit töreninde şanlı bayrağımızı Atlantik'in ötesinde gururla dalgalandırdı.
1: Türk donanması Atlantik'in ötesinde göğsümüzü kabarttı. Deniz Kuvvetleri'nin modern savaş gemisi TCG Oruç Reis, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine ulaştı. Şanlı Türk bayrağı Hudson Nehri'nde gururla dalgalandı. TCG Oruç Reis, Amerika'nın 250. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen gemilerle birlikte törendeki yerini aldı. Dev organizasyonda müttefik ülkelere adeta güç gösterisi yapıldı. NATO görevi kapsamında bölgede bulunan gemimiz yerli teknolojisiyle de göz kamaştırdı. Barbaros yarı ömür modernizasyonuyla yenilenen TCG Oruç Reis, gelişmiş savaş sistemleri, yeni nesil radarları ve elektronik harp kabiliyetiyle tam not aldı.
2: Modernizasyon kapsamında TCG Oruç Reis, gelişmiş savaş yönetim sistemi, yeni nesil radarlar, elektronik harp kabiliyetleri, sensörler, haberleşme altyapısı çağın gereksinimlerine uygun şekilde yeniden yapılandırılmıştır.
1: Askeri diplomasi açısından tarihi bir başarıya imza atan milli gemimiz New York'taki temaslarını tamamladı. TCG Oruç Reis'in bir sonraki durağı İrlanda'nın Dublin kenti olacak.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. 552-157-0707 Kanal 7'de, Ülke TV'de ortak yayınımız devam ediyor. Kanal 7 ile vedalaşacağım ama vedalaşmadan önce mesajlarınıza hızlıca bakıyorum. Adana'dan Elmas Sakıcı, ben Recep Tayyip Erdoğan'la gurur duyuyorum. Kim ne derse desin, benim ve ailem için de öyle. Adana'dan herkese günaydınlar demiş. Günaydın Şahin Bey, iyi yayınlar diyor başka bir izleyicimiz. Sizi İstanbul Üsküdar'dan selamlıyorum demiş Ekrem Ergin. Güzel Üsküdar'a selamlar olsun Ekrem Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Esselamu Aleyküm, Aleyküm Selam Şahinum demiş. Ülke TV ne sensiz ne de bensiz olmaz. Çayeli'le Recep Azman. Ay yaşayın Recep Bey. Biz her gün sizi bekliyoruz burada. Diyoruz ki Çayeli'li Recep Bey nerelerde? Bütün samimiyetimle söylüyorum ha. Bunu takılmak için falan söylemiyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Biz her daim olan izleyicilerimiz, sürekli mesaj atan izleyicilerimiz, böyle bir gün iki gün mesaj atmasalar ya da ben denk gelmesem okumasam merak ediyoruz. Ramazan Bey var. Muhtemelen o da atmıştır, görmedim burada. Recep Bey var. Sizler sağ olun. Sağlık sıhhat versin Rabbim sizlere. Kanal 7 ile vedalaşmam gerekiyor. Hafta içi her gün 7-7.45 arasında Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınına başlıyoruz. 7.45'te Kanal 7 ile vedalaşıyoruz. Ülke TV'den izleyenler sakın hiçbir yere ayrılmayın. Ara vermeyeceğiz. Biz devam edeceğiz. Kanal 7 ile vedalaşacağız. Yarın 7'de görüşmek üzere. Kanal 7 izleyicilerim, Allah'a emanetsiniz.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: İstanbul genelindeki çalışmalar kapsamında Büyükçekmece Çatalca yolu trafiğe kapatılarak ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanmakta. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrım kolunda sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten verilmekte ve Kurtköy-Şile yolunun 34-35. Kilometreleri arasındaki kavşak çalışmaları yürütülmektedir.
3: Arvento yol

Dünya Kupası'nda ABD'li yıldız golcü Balogun'un kırmızı kart cezası, ABD Başkanı Trump'ın FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından ertelendi. Belçika Teknik Direktörü Garcia, Dünya Kupası tarihinde ilk kez böyle bir karar alındığını düşünüyorum dedi. UEFA, FIFA'nın ABD milli takımında forma giyen Balogun'un kırmızı kart cezasını ertelemesini kırmızı çizgiyi aştı olarak nitelendirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda bugün Portekiz'le son Avrupa Şampiyonası İspanya kozlarını paylaşacak.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbnül Heysem 10. yüzyılda yaşamıştır. Özellikle optik alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Optik biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Işığın ve gözün nasıl çalıştığını anlamak için yaptığı deneylerle modern optik biliminin temellerini atmıştır. Kitap El Manazir, Optik Kitabı adlı eseri Batı dünyasında uzun süre referans olarak kullanılmıştır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
7: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detay

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
4: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
5: Bir reklam.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
7: Reklam.

0: karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Konya yolunun 56-59. Kilometreleri, Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri, Muğla-Denizli yolunun 22-27. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Akdeniz, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda yağmur bekleniyor. Ankara ve İstanbul 30, İzmir 35, Antalya 33, Ordu 26, Kars 21, Siirt 36 derece olacak.
2: En güvenilir

0: Kapılarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Reklam.
2: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
4: yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
7: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca gazoz.
4: Bir reklam.
5: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
6: Reklam.

0: İstanbul genelindeki çalışmalar kapsamında Büyükçekmece Çatalca yolu trafiğe kapatılarak ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanmakta. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrım kolunda sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten verilmekte ve Kurtköy-Şile yolunun 34-35. Kilometreleri arasındaki kavşak çalışmaları yürütülmektedir.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Hürmüz Boğazı'nda ABD tarafından korunan deniz koridorunu kullanan petrol ve doğalgaz tankerlerinin trafiği pazar günü yeniden toparlanma işaretleri verdi. Emtia piyasasında tarım grubu ürünlerinde yılın ilk yarısında jeopolitik riskler ve iklimsel etkilerden dolayı ürün bazlı ayrışımlar öne çıkarken buğday, pirinç ve pamuk fiyatlarında sert yükselişler görüldü. Ege bölgesinin Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %3,7 artarak 13 milyar 587 milyon dolara yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye

0: Teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
3: kazancım net Sigortam.net.
0: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Bir reklam.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Reklam.

Günaydın değerli dinleyenler. Burası Radyo 7 ve ben Erkan Koç. Bugün de sizlerle beraberim. Program başladı. Hepiniz Radyo 7'ye ve Erkan'la Çok Canlı'ya hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.

İnsan ol ki kal yanımda. Ne güzel bir ses. Güzel ses. Bugün de bu şarkılarla programımızı açtık. Biraz daha bu kafada devam.

Dağlar Gezerim, İmera Hüseyin Turan düetiydi. Radyo 7'desiniz ve Erkan'la Çok Canlı'da nefis bir eser daha geliyor. Kimler bakalım ortak olmuş bu şarkımıza? Mustafa Ufuk Ankara'dan, Adem Emek İstanbul'dan, Bekir Sergi Antalya. Bu şarkımıza ortak olanlar: Nevşehir'den Adem Tutak, Adana'dan Harika Aslan, Semra Kalfa Trabzon, Balıkesir Alihan Şeker, Işıl Demirel Ankara ve Hasan Oğuz Kapadokya diyelim ve şarkımızı sizler için paylaşalım.

bu hareketli eserden sonra şimdi slow bir şarkı gelecek ve kimler bakalım bu eserden hisse alıyor. Şanlıurfa'dan Ada, Sevil Hafize Büyükçekmece, Emre Taşdemir Gaziantep, Antalya, Ali Mert, Bursa'dan Sabahat, Cemile İzmir'den, Seher İzmir, yine İzmir'den kim? Münir Satılmış, Orhan Kayseri, Manisa'dan Aysel, Müzeyyen İnceoğlu İstanbul, Sait Öztaş Gaziantep, Antalya'dan Fatma, Ankara'dan Kadriye Kutlu, İzmir Bayraklı'dan Nuri, Kader Gaziantep, Isparta Yalvaç Tülin.

Bugün acaba bahtıma hangi şarkı ya da türkü denk gelecek diyenler bana isim şehir yazıyor. Ben de sırası geldikçe dostlara işte bu şarkıları gönderiyorum. Şimdiki şarkımız kimler için bakalım? Trabzon'dan Ela, Samsun Terme'den Emre, Ankara'dan Mehtap, Mersin'den Numan Polat, Denizli'den Süleyman, Şeyma Erzurum, Mihrican Ümraniye, Çorum'dan Nurcan, İsa Efe, İnegöl Bursa, Hacer Berk Sakarya, Hamiyet İzmir'den, Mustafa Nal'dan Erzincan, Aydın Akyol İstanbul, Melahat Kütahya, İzmir'den Teoman, Sabah Keskin İskenderun, Samsun'dan Murat, Ünal Önalan İzmir, Mustafa Çetin yine İzmir, bir daha İzmir Emine ve İzmir Karşıyaka Hakkı Aydın. Teşekkürler İzmir.

Birbirinden güzel şarkılar, türküler peş peşe geliyor. İşte onlardan biri. Kimler için? Osman Soğukbulak, Balıkesir. İstanbul Esenler'den Fatma. Serkan Aygün, Trabzon. Ankara'dan Burak. Kadir Kıyı, İstanbul. Konya'dan Medine. İzmir'den Emriye. Abdullah Atmacaoğlu, İstanbul. İsmihan, Balıkesir. Balıkesir, Edremit, Yusuf Güçlü. İstanbul'dan Ferhat. Ankara, Batıkent'ten Dilek. Tekin Aşçı, İstanbul Güngören. Osman Çelebi, Hadımköy. Ve Gülsen Altındal, İstanbul. Sizler de bu şarkıya ortak oldunuz. Buyurun bakalım.

Şimdi adlarını anons edeceğim dostlar. Sıradaki şarkı bugün sizin şarkınız. Tuzla'dan Müzeyyen, Hakan Taşköprü, Kastamonu. İzmir'den Aysun Funda, Merve Coşkun Çorum, Mustafa Güllüoğlu Kahramanmaraş, Denizli'den Seda, Ömer Koçak Kayseri'den, Burak Duran Van, Bandırma'dan Gül, Yozgat Sorgun'dan İsmail Dulgun, Antalya

Dan Nesrin, Gönül Ekici, Etimeskut, Sinem Gaziantep, Hatice Akyüz Trabzon, Tahir Uzer, Konya Karapınar, Kütahya'dan Hülya, Osman Kavuk İzmir, Arzu Samsun ve Haznedar'dan Emine Dizdar. Siz isminizi ve hangi şehirden olduğunuzu yazdınız, işte bu esere de ortak oldunuz.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Aziz Sancar, 2015'te Nobel Kimya Ödülünü kazanan ilk Türk bilim insanıdır. DNA'nın nasıl onarıldığını ve hücrelerin bu mekanizmayı nasıl kullandığını keşfetti. Çalışmaları kanser tedavisi ve ilaç geliştirme alanında büyük çığır açtı. Mardin doğumlu olup eğitimini Türkiye ve ABD'de tamamladı. ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaktadır.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite. Kompen. Pilot Garaj Shop'u
7: ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertizse
8: Dynobile. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Mesut'la Anında Canlı Güneş.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Haydi.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam.

şarkımız bir düet olacak ve kimler bakalım bu esere ortak oluyor? Bursa'dan Baki, Erzurum'dan Yusufcan, Salih Çakır Denizli'den, Çorum'dan Yusuf, Malatya'dan Çetin Topgül, İstanbul'dan İlknur, Zonguldak'tan İbrahim Nazmiye, Ankara Kadir Yanar, Nurhayat Kodal İstanbul, Sevcan Asel İstanbul, Cengizhan Bursa ve Mine Bursa'dan bu şarkı da sizler için.

0: Şarkılar arasında hiç ara vermiyoruz, boşluk bırakmadan. Dinlettiğim şarkı biterken bir diğeri başlıyor. Ve bugün şarkılar dinleyenlerimiz için. İzmir'den Yeliz Emine, Umut Yavaş İzmir Çiğli, Kayseri'den Yıldız, Hatay Kırıkan'dan Nedim Ayhan, Zekeriya Arslan Ankara, Nisa Nur Gaziantep, Konya'dan Ömer Kalkan, Canan Üstüner Samsun, Gaziantep'ten Yağız, Muğla Bodrum'dan Mustafa Demir ve Ömer Koçer Niğde.
1: Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman. Güneş doğar, kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

kaybolursun bayamın ayışı der durursun bayamın.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakar mısın sen yağmur ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman,

Bugün de güne başlangıç için Radyo 7'yi tercih eden Erkan'la çok canlıyla güne başlayan dostları umarım pişman etmemişimdir. Şu ana kadar iyi gidiyorsun diyorsanız merak etmeyin, bundan sonrası da aynen devam. Bu şarkımız kimlere gidiyor? Türkan Bursa'dan, Halil Uzun İstanbul Küçükköy, Turgay Koç Ümraniye, Gaziantep'ten Kader, Mert Erdem Ordu'dan, Volkan Bingül Sivas, Rize Zafer, Sedat Yıldız Çoban İzmir Gültepe ve Konya'dan Murat.

Soytarılık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

0: Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun, artık sigarayı 3 pakete çıkardığım günde. Olsun gözüm, olsun, ne olacaksa olsun.
1: Burası Radyo 7, Türkiye'nin en iyisi ve ben Erkan Koç. Bu sabah da beraberiz, sizlere arkadaşlık etmeye devam ediyorum. Bugünkü şarkılarımda mesajlarıyla yanımda olanlara benden hediye oluyor. Sıradaki şarkıya talip olan bakalım hangi dinleyenlerimiz? İsmail Taşdemir, Nevşehir, Trabzon Mine Odabaş, Ardahan'dan Serdar Gökdemir, İstanbul'dan Ümit, Samsun Havza'dan Kerem, Malatya Battal Gazi'den Ali Kaptan, Konya'dan Merve, Selim Kevser, Antalya, Adil Çeven, yine Antalya, Konya'dan Hatice Kübra, Kıymet Gümülcine, Bursa ve Gaziantep Halil İbrahim,

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca Gazoz.
4: Ekspertizse Dino bile.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Reklam.

Bir Müslüm Gürses şarkısıyla devam edeceğiz ve kimlere gidiyor hiç ara vermeden devam. Abdullah Çetinalp, Gebze, Murat Cankurt, Kırıkkale, bu şarkıya ortak olanları şimdi duyuruyorum. Agah Oktay, Bayrampaşa, Ömer Kasım, Paris, Bayrampaşa'dan Niyazi Erdoğan, Konya'dan Mahinur, Ankara'dan Fatma Betül, Osman Tirkeç, Kayseri, Mesut Yılmaz, Bolu, Mesut Arpacı, Ankara, Filiz Serkan, Mersin, Berkay Çabuk, Trabzon, Alican Başkaya, Ankara, Mevlüt Doğan, Konya, Tekirdağ, Şarköy, Muammer, Haydar, Mustafa Uçar, Konya, Nevşehir'den Bahar.

göremezler seni yazdım kalbime. Hemen peşine bir muhteşem şarkı daha gelecek ve bakalım o şanslı dinleyicilerimiz kim bu esere ortak olmuşlar. Kayseri'den Seval, İstanbul'dan Asuman, İskenderun'dan Nurgül, Gaziantep'ten Ercan ve Aksaray'dan Melek Baltacı. Bu şarkı da sizler için.

Bir Orhan Gencebay şarkısıydı. Sezen Aksu'dan dinlettim sevgili dinleyenlerimiz. Sıradaki eserimiz Kimler için Gidiyor? Antakya'dan İbrahim Belge, Manisa Saruhanlı'dan Fatih Oral, Gaziantep'ten Bekir Arslan, Adana Ceyhan'dan Sevim, Hayri Kutlu, Mersin Mezitli, Bursa Çekirge'den Pınar, Berna Bitlis ve Meryem Almanya Köln. Günü.

programın son eserini sizlere dinleterek ben de stüdyodan ayrılayım. Bana ayrılan süre bitti. Bugün çok güzel bir repertuar oldu sayenizde. Katkıda bulunan tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı ve huzurlu bir gün diliyorum. Yarın sabah 9'da Türkiye'nin en iyisi Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Erkan'la Çok Canlı sona erdi.
1: Reklam. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin. Pilot Garaj
3: Şoto Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Reklam.

0: Reklam.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Dünya dursun, biz buradayız.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Orijinal Çamlıca gazoz.
4: Ekspertise Dino Bile.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

bazı geceler sadece karanlık olmuyor ki işte. Özlemi, suskunluğu, ne bileyim söylenemeyenleri hepsini içinde barındırıyor değil mi? Ama sonsuza kadar da sürmüyor elbette. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Edalı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtal. Mikrofonda yerimi aldım. Sözleştiğimiz üzere keyifli güzel şarkıları, keyifli bir sohbeti paylaşalım. Hoş geldiniz.

Bazı alışkanlıklar bırakılıyor. Bazı insanlar var ki böyle yokluğuna alışsanız bile hani özlemine alışamıyorsunuz ya. Böyle kalbinde iz taşıyanlar vardır değil mi? Olmaz mı Eda Hanımcığım diyeceksiniz. Doğru. İşte onlara gelecek şimdiki şarkımız.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını dinlerken sevdiklerinizi de ihmal etmeyeceğimizi söylemiştik. Onlara güzel şarkılar armağan edeceğiz ama şöyle içimizde sakladıklarımız

Tabii böyle bazı duygular saklı kalmıyor. Biz saklı kaldığını zannediyoruz ama seven de anlıyor, gören de hissediyor. Sezenler olmuş, kalbinin sesini gizlemeyen herkese armağanımız oldu. Sizler kimler, hangi şarkıları armağan edeceksiniz bilmiyorum ama 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden an itibariyle şöyle fotoğraflı mesajlar gelsin gelsin. Çaylar, kahveler hazırlansın. Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına da mesajlarınızı yazabilirsiniz.

sizleri severek dinliyoruz diyen dinleyicilerimiz eksik olmayın. Vallahi ben de severek okuyorum mesajlarınızı. Dilek, Emine, Mehtap selamlar göndermiş. Oh hanımlar vallahi harika görünüyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum size. Sıradaki şarkı eşim Şevket ve çocukları Mahmet Efe ve Emirhan'a gelsin. Gelsin vallahi. Adınızı da bileydim iyiydi.

0: iddialı saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Amerikan doları 46,84, avro 53,56, gram altın 6215, çeyrek altın 10.228 lira. Brent petrol 73 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.516 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
7: Vodafone Red'le sınırsızca ekspertizse Dynobile.
8: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Bellona Yatak'ta değişim.

0: Global, Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı

Ay biter mi? Dünyanın derdi bitmez mi Allah? Allah sağlık versin diyoruz, devam ediyoruz. Bazen birini, ne bileyim, bazen bir işi, yarını, her şeyi düşünüyoruz. Ama içimizde böyle ne var efendim? Umut var. Umut oldukça da insan yeniden ayağa kalkmayı da biliyor. Dünyanın derdi bitmez desek de hayatın yükünü omuzlarımızda taşıyoruz, değil mi?

Hemen şöyle bakalım kimler bizlerle beraber. Oh çiçekler de var. Sıradaki şarkı hayatıma anlam katan, her anımı güzelleştiren canım kuzenim Ali Ömer Cansu için gelsin demiş. Gelsin tabii. İyi ki varsın diye de yazmış. Antalya'da Soner Bey, şu anda uzakta olduğu eşi Büşra, oğlu Ömer, kızı Zümra için. Onları çok özlediğini de söylemiş. E Allah kavuştursun o zaman. Oh oh oh, kirazlar maşallah maşallah. Konya Akşehir'de Orhan ve Sevda Uyar. Buyurun diyor kiraz yemeye. Valla bereketli olsun, bol olsun inşallah. Harika görünüyor.

Ahmet ve Erkan Almanya'da gemiciler, kahve içerek her gün bizleri dinliyorlar. Sıradaki şarkıyı da Radyo 7'ye ve bütün Türkiye'ye istiyoruz demişler, eksik olmasınlar. Ben de sizlere armağan edeceğim bu güzel şarkıyı. Şöyle bir bakayım efendim diğer mesajlarımıza da. Ankara'da Murat Bey bizlerle birlikte sıradaki şarkıyı canından çok sevdiği Ömrüm Mehtabıma istiyorum demiş. Duyuyorsa gönderirim efendim, neden olmasın. İzmir'de iyi yayınlar dilekleriyle hayat arkadaşı Hatice Tamer'e şarkı istiyor. Gönderdim.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi için tüm hazırlıklar eksiksiz şekilde tamamlandı. İki gün sürecek bu tarihi organizasyonda 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra binlerce diplomat ve gazeteci ağırlanacak. NATO tarihinin en kritik buluşmalarından biri olan 36. Liderler Zirvesi bugün itibarıyla başkent Ankara'da resmen başlıyor. Ev sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün boyunca küresel güvenliğin konuşulacağı zirve kapsamında oldukça yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara zirvesinin ittifakın küresel tehditlere karşı kendini yenilemesinde yol gösterici bir rol oynayacağını belirtti. Bakan Fidan, Türkiye'nin temel hedefinin daha tutarlı, yetenekli ve dayanıklı bir NATO yapısı oluşturmak olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti ve NATO zirvesine katılmak üzere saatler sonra Ankara'ya ulaşacak. Trump'ın uçağının başkente inmesiyle birlikte iki ülke liderlerinin kritik bir ikili görüşme gerçekleştirmesi de bekleniyor. Ankara'daki tarihi NATO zirvesi, savunma yatırımlarının ve transatlantik üretim ortaklıklarının ele alındığı Savunma Sanayi Forumu ile açılışını yaptı. Bu önemli forum NATO tarihinde ilk kez resmi zirve programına dahil edilerek Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Avustralya Savunma Sanayi Bakanı Pat Conroy, Türkiye ile ilişkilerin tarihsel olarak en güçlü seviyeye ulaştığını ifade etti. Conroy, Türk savunma sanayisinin gösterdiği hızlı büyümenin ve yatırımların iki ülke arasında yeni işbirliği kapıları araladığını sözlerine ekledi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 30, İzmir 36, Antalya 34, Ordu 25, Kars 23, Siirt 37 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Hürmüz Boğazı ve Ankara NATO zirvesi küresel piyasaların odağına yerleşti. Jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını tırmandırdığı ortamda yatırımcılar zirve diplomasisine ve yarın yayımlanacak FED tutanaklarına kilitlendi. Memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrasında evde bakım yardımı 15.755 liraya, sosyal ve ekonomik destek ödemesi 11.038 liraya, yaşlı aylığı 7.257 liraya, %40-69 arası engelli aylığı 5.793 liraya, %70 ve üzeri engelli aylığı da 8.689 liraya yükseltildi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dün 165.814 yolcuya hizmet vererek tarihinin en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

Türkiye'nin yolu sağ Türkçe Müzik Radyosu'ndasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların keyifli şarkılarını dinlerken hemen şöyle bakıyoruz. Bahçesinde bizleri beraber dinleyen Ulubatlı Hasan Durak. Vallahi bahçeniz de çok güzel olmuş bu arada, maşallah diyeyim de aman. İzmir'de Ayşe Kübra var sıradaki şarkıyı. Amcalarının kralı, iyi ki varsın demiş, amcalarına armağan ediyor. Duyuyorsa gönderelim tabii. Vallahi güzel denk geldi şarkıda. İki güzel kelime işte.

İkrarı olmaz tabii. İnsan sever bir kere daha nasıl anlatsın? Anamur Dikitaş'tan selamlar gönderen Vedat Gül, Bülent Gül ve Hakan Bey. Sizlere de güzel şarkı armağan ederiz tabii. Mehmet ve Yusuf Hollanda Amsterdam'da bütün dinleyicilere selam olsun demiş. Yolda olan bütün kardeşlerimize iyi yolculuklar diliyoruzlar. Ben de yollarda bizleri dinleyen efendim bütün direksiyon başında olan dinleyenlerimize de buradan sevgiler selamlar gönderiyorum. Bu güzel şarkı size de gelsin tabii ki.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

Oh, bahçede çalışılıyor. Antalya Yarbaş Candır köyünde Şafak Dikmen candır fasulyesi dikiyoruz demiş. Bütün sevenleri için istiyorlar. Tarlada çalışıyorlar. Kolaylıklar diliyorum hanımlar. İşiniz gücünüze rast gitsin. Erzurum'da Adnan çalışma arkadaşı Kürşat Öztürk için şarkı isterken Şahin Efe Ferkli, o da benden şarkı rica ediyor. Eda abla seni çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Karşılıklı ben de seviyorum sizi. Kamyon şoförü kuzeni Berat Cansu'ya sıradaki şarkı istemiş. İyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız. İzmir'de Ayşe Kübra gönderiyor. Tülay, İstanbul Beylikdüzü. Başınız sağ olsun. Allah güç kuvvet versin, zor. Babasını kaybetmiş. Babası da sürekli bizi dinlermiş bu arada. O da Kars'tan dinlermiş. Anılarıyla beraber dinliyor. Tülay Hanımcığım, tekrar berabersek tekrar hoş geldiniz o halde.

Unutulmazlar Radyo 7'de sizlerle beraber demiştik, onlardan biriydi. Çalışıyorlar, kolaylıklar diliyorum. Samsun'da Okan Bey var, arkadaşı Hakan'la beraber boya işi yapıyorlarmış. Kolaylıklar diliyorum. Sıradaki şarkı eşine ve beraber çalıştığı arkadaşına tabii ki.

Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Asr-ı Saadet, İslam tarihinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ve İslam'ın ilk yıllarının yaşandığı döneme verilen isimdir. Asr-ı Saadet, İslam'ın en saf ve en örnek dönemi olarak kabul edilir ve bu dönemdeki ahlaki değerler, bireysel ve toplumsal yaşam biçimleri Müslümanlar için örnek alınması gereken bir modeldir. Bu nedenle Asr-ı Saadet hem dini hem de tarihi açıdan büyük bir öneme sahiptir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
7: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

İzmir Torbalı Emre annesiyle beraber dinliyor bizi. Çalışan arkadaşlarınızı da armağan edeceğim tabii. Ay bugün evlilik yıl dönümleriymiş. Şahin Efe Ferkli, güzel yıllarınız olsun, beraber huzurla geçireceğiniz sağlıkla. Almanya'da İknur Hanım var. Sıradaki şarkı 31 yıldır. Ay ay ay ay ay, çocukluk aşkı varmış İbrahim Batı. Duyuyor mu? Biliyor mu? Hani ben seslendim ama. Çay Cuma'da Muhammed Bey var. Almanya'ya gönderiyoruz şarkıyı. Hatice Hanım'a selamlar göndermiş. Gelsin tabii. Ay Hatice Hanım, yalnız bu şarkı size yakışacak sanki.

sevdan sevdaların ötesindedir. Bu güzel şarkıyla birlikte Edalı Saatler'in sonuna geldik. Burası Radyo 7, tüm zamanların en iyileri tüm gün sizlerle olacak. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılırken hatırlatıyorum hemen sizlere, biliyorsunuz ama olsun. Yarın yine aynı saatte Radyo 7'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Dünya dursun, biz buradayız.
5: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

Trump'ın FIFA başkanıyla görüşmesinin ardından Amerikalı futbolcu Balagun'un kırmızı kartı iptal edilmişti. Balagun Belçika karşısında sahaya sürüldü. Belçika Amerika'ya acımayarak 4-1'lik skorla Yeşilçimlere gömdü. Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın karşılaşacakları Mısır'ın turnuvadaki tüm rakiplerinin işini zorlaştırdığını söyledi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki Japonya etabının ilk maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,84, avro 53,55, gram altın 6222, çeyrek altın 10.235 lira. Brent petrol 72 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.434 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Konya yolunun 56-59. kilometreleri, Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometreleri, Muğla-Denizli yolunun 22-27. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'le

0: Acentis.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Vodafone Red'le sınırsızca. Ekspertizde Dino
5: Bile. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay

Mukaçinci çamaşır kapının. Mukaçinci sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
2: Expertise.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ankara'daki NATO zirvesi savunma üretimi ve yatırımlarına odaklanan savunma sanayi forumuyla başladı. Türkiye'nin ev sahipliğindeki bu ilk resmi forumda transatlantik askeri kapasitenin artırılması hedefleniyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avrupa'nın savunma adımlarını desteklediklerini belirtti. Güler, bu girişimlerin NATO ile rekabet etmek yerine ittifakı güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. İzlanda Dışişleri Bakanı Türkiye'nin savunma sektöründeki gelişimini övdü. Bakan, Türkiye'nin bu alandaki üstün performansının diğer üye ülkeler için örnek teşkil ettiğini söyledi. ABD'li yetkililer bir haftalık ateşkesin bitmesiyle İran ordusunun Hürmüz Boğazı'nda iki ticari gemiyi füzelerle vurduğunu açıkladı. Saldırı sonucu gemilerde ağır hasar meydana geldiği bildirildi. Avrupa'da Ağustos vadeli doğalgaz fiyatları sıcak hava dalgasının elektrik talebini artırmasıyla %5 yükseldi. Gazın megawatt saat fiyatı 46,11 euroya kadar ulaştı.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak yoğun akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde açık, Avrupa'ya geçişlerde akıcı, Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak akıcı görünüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Hürmüz Boğazı ve Ankara NATO zirvesi küresel piyasaların odağına yerleşti. Jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını tırmandırdığı ortamda yatırımcılar zirve diplomasisine ve yarın yayımlanacak FED tutanaklarına kilitlendi. Memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrasında evde bakım yardımı 15.755 liraya, sosyal ve ekonomik destek ödemesi 11.038 liraya, yaşlı aylığı 7.257 liraya, %40-69 arası engelli aylığı 5.793 liraya, %70 ve üzeri engelli aylığı da 8.689 liraya yükseltildi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dün 165.814 yolcuya hizmet vererek tarihinin en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 30, İzmir 36, Antalya 34, Ordu 25, Kars 23, Siirt 37 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya com.tr'de.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
5: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Başlangıç duamı yapacağım ama bu türkü üzerinden bir dua edeyim. Diyeyim ki Allah kimseyi bu noktaya getirmesin. Yani sevdiği, yaşadığı bir beldeden, bir şehirden artık hiçbir şeyim kalmadı deyip de gitme kararı almak. Bu çok acı bir şey olsa gerek. Orada bir de nem kaldı da asıl problem ne biliyor musun? Umut kalmamış, umut. Mevzu işte insanlar, mal, mülk vesaire, iş güç değil. Umut kalmadığında gider insan. Yoksa bir şekilde kalır. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim, anlatacaklarım var, anlaşılsın, doğru anlaşılsın. Her biriniz ayrı ayrı, yurt içinde, yurt dışında. Hoş geldiniz, radyonuzun sesini açın. Kendinizi gölgeye bırakın. Şöyle içerilerden mi merhaba, sesimi duyan her yana.

0: senden selam.
1: Herkesin hayatında birileri vardır. Kişiden kişiye değişebilir. Onlar senin ayakta durmak için nedenlerindir. Yani onları gülerken her gördüğünde neden pes etmediğini ve kendinde ayakta kalacak gücü nereden bulduğunu hatırlarsın. Mesela insan bazen öyle bir noktaya gelir ki kendinden umut keser. Bak şimdi çok kötüdür. Olur mu olur? Ama işte o sevdikleri var ya, onlar adama umut kestirmez. Umutların onların hatırını diri kalır. Ben böyle anlatırken hemen o her kimse, ona bir dua et. Eksik olmasın.
2: Gölge. Gölge.
3: İşte gidiyorum.

Her ne kadar seni ayakta tutan nedenlerden bahsetsem de bir de hiç değmeyenler olur hayatında. Üzülmeye değmeyen ayrılıklar, düşünmeye değmeyen anılar ve konuşmaya bile değmeyen insanlar. Şimdi bak, gereksiz sıkıntılar yaşamak istemiyorsun, biliyorum. Bunun yolunu söylüyorum. Önce insanlardaki yerine bak. Sonra onları hak ettiği yerde bırak.

0: Şimdi ben her programa başladığımda sosyal medyaya kendini kaptırmış olanlar programı unutmasın diye paylaşım yapıyorum. Bazen programımdan bir kesit paylaşıyorum, bazen bir fotoğraf paylaşıyorum ve diyorum ki yayındayım Radyo 7'de, adını yaz, şehrini yaz diyorum. Bugün de bir paylaşım yaptım. Neyi paylaştım biliyor musunuz? Şimdi ben yeni kitabı yazdım ya, nihayet dün gece Allah nasip etti, kitabın ismini buldum. Ya öyle demeyin ha, zor iş. Vallahi yazdık aylardır, gözüm şişti ama. Tabii ben hep mutluluklarımı, bir takım kararlarımı anamla paylaşır, duasını alırım. Anama yazdım, tamam mı? Ana dedim, kitabın adını buldum. İşte gözüm şişti, uğraştım ama güzel oldu diye. Anam da bana ses kaydı atmış. Hatta sosyal medyası olmayanlar için anamın ses kaydını, aha buradan da dinleteyim, bunu paylaştım. Bunun altına adınızı yazın, şehrinizi yazın, ben de ara ara mesajlarınızdan okuyacağım. Bak canım anam ne demiş Allah aşkına.
1: İnşallah kızım, Allah'ım oldu, umduğunu buldursun Rabbim. Her zaman gurur duyuyorum senden, gurur verilecek işler yapıyorsun. Allah razı olsun yavrum, başarıların daim olsun. Allah'ım emeklerinin karşılığını hayırlı versin inşallah sana. Umduğunu bul inşallah kuzum benim, öpüyorum seni.
0: Canım anam, canım, ellerinden öpüyorum. Evet, anam gene duygulandım. Anam. Yine ne?

dedim ki bir gün herkes çekip gidermiş. İnsanı yine en güzel kendi teselli edermiş. Sen ne kadar plan yapsan da son sözü kader söylermiş. Nasip diye bir şey varmış dostum. Ve herkes nasibi kadar gülermiş.

0: sensiz gel.
1: Ne güzel bir şarkıdır ya.
0: Vermeden.
1: Her dinlediğinde mi perişan eder adamı? Şimdi mesajlarınız var. Yapımcı dostum Cem'in Nazlı abim.
0: Ne hal?
1: Annenin ellerinden öperim. Kuzusunun dostu da dua ister. Himmet bekler demiş. Estağfurullah abim. Hürmetler. Konya'dan İsa canım benim diyor ki ana duası ile yapılan her iş başarılı olur Allah'ın izniyle abim diyor canım benim. Yusuf Tekiner abim ellerinden öperim demiş. Annenimizin diyor sağ olasın. Ve Trabzon'da evet çok dostum var. Ama artık Trabzon'da bir dostum daha var. Doktor Mehmet Topsakal canım abim. Trabzon İl Sağlık Müdürü, Bakan Müşaviri. Evet Gümüşhane'delermiş, ziyaretteler. Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Başkanlarından Doktor Yavuz Çakıroğlu. Gümüşhane İmera Köyü Muhtarı Hamdi Müjdat Nas ve Gümüşhane İl Genel Meclis Üyesi Hasan Çiçek. Benden selam olsun hepsine. Bilen bilir. Ben Gümüşhanelilerin elinde büyüdüm desem yeridir. Bayburtluyuz ama selam olsun hepsine.

kanadı kırılmış bir kuştan farksızım şu aralar. Ne yürümeye takadim var ne de kimseyi dinlemeye gücüm. Elimi uzatıp eman dilemiyorum. Kimseden kanayan yanlarıma teselli de istemiyorum. Çare de arayıp feryadı da basmıyorum. Yaralarıma dokunulmasın, yeter kendimle kalmak istiyorum. Yoruldum be.

Sen de şöyle diyor musun? Yaşadığım süre boyunca başkalarını düşündüm. Beklentilerimi arkada bıraktım. Kimseden bir şey beklemedim. Ben doğrusu bu zannediyordum. Çünkü yaşadıklarımı, yaşayamadıklarımı hep içimde sakladım. Sustum, bastırdım, olsun dedim. İnsanlık bende kalsın. Ben en iyisini yaşatayım ki istemeye de yüzüm olsun dedim. Verdim, hep verdim. Kendimi hep erteledim, kimsenin beni anlamadığını bildiğim halde. Herkesi mutlu etmek için hep çabaladım. Meğer bu arada benim de mutlu olmam gerektiğini unutmuşum.

bize şunu dedirtiyor. Ya evet, ben tam o haldeyim gibi. Peki şimdi hazırsanız bugünün kamyon arkası yazısını tavsiye ediyorum. Arabanın arkasına ne yazayım diye düşünüyorsan bak gölgen sana söylüyor. Yaz baba. İnsan ulaşamadığı her şeyin delisi, ulaştığı her şeyin nankörüdür.

0: yandım yeri.
1: Sevgili dostlar, burası Radyo 7. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölge. Gündüz 14, gece 24, günde 2 programla, ki bunun nedeni sizin teveccühünüz, güveniniz, muhabbetiniz. Allah daim etsin. Peki, güzel bir eser daha dinleteceğim. Ama öncesinde diyeceğim ki, hiç kimseye kendimi ispat etmek ve anlamayana anlatmak gibi bir derdim yok. Çok şey anlatsam da. Allah bilsin yeter. Kimseden bir beklentim, kimseye bir düşmanlığım da yok. Yaptığım iyilik varsa, sevgili dostum, hem onların, bana yapılan tüm kötülüklerin de karşılığını bir tek verecek olan var. Allah. Zaten onun vermesi de yeter.

İnsan istediği kadar söylesin, anlatsın. Bazı insanlar anlamak istemez. Bazıları da anlamaya gayret etmez. Kanatlandı uçtu ömrüm. Yani her kapıyı çalmayacaksın. Her çağrıya da koşmayacaksın. Huzurunu bozan şeylerden uzak durmak bencillik değildir. Kendine duyduğun öz saygıdır.

0: Sevgili dostlar, turnem devam ediyor. Tanıtımını yayınlayacağım. Ne zaman neredeyim ama öncesinde bir dostumuzun yakını için acil kan lazım. 0 RH pozitif. İstanbul'da kan verebilecek olanların şu numarayla irtibatı rica olunur. 0533 546 75 66 533 546 75 66 Mustafa Can Kaba adına.
1: Talha Boroge, Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıç Aslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Perşembe akşamı bu muhteşem etkinliğe davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Bar bar hepsi dokuda bar.
2: Reklam.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Fiat Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı...

0: 8 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yapı Kredi bir adım önde.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
1: Radyo 7.
4: Dokohom'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.
1: Bay bay.
3: Tanha Bora Öge, namı diğer gölge.

gidiyorum artık, kararım karar. Yollarda engeller, bende hüzün var. Gelmeyin peşimden sonuna kadar, yorulduğum yerde bırakın beni. Her günüm kapkara bir zindan gibi, basma kalıp her şey sıradan gibi. Rüzgara kapılmış bir fidan gibi, kırıldığım yerde bırakın beni. Uzak diyarlarda bulursam bir mekan, düşmanımdır o gün karşıma çıkan. Bir gönül tahtına olursam sultan, kurulduğum yerde bırakın beni. Zamandan habersiz aylar gibiyim, kısrağına hasret taylar gibiyim. Boz bulanıp akan çaylar gibiyim. Durulduğum yerde bırakın beni. Kızdığımı görürseniz bütün cihana, darıldığım yerde bırakın beni.

aynada. Uzun yıllar evvel yapılmış şarkılar ama net teknolojisinde sıkıntı var. Enstrümanların sesi, Müslüm Gürses'in sesi, harmanlanışı, ne de duyguda eksik var. Ya iş yaptı mı böyle yapacaksın kardeşim, valla. Bak zamansız, dikkat et yani. Yıl 2026 kardeşim. Ama nasıl lezzet ya. Bir zamanlar bir unutamazsın vardı. Şimdi Müslüm dinlediğimiz için, Müslüm'den dinlediğimiz o şarkıyı dinlemek istiyorum. Ama başka bir sanatçıdan tabii. Bazen bilgine değil hislerine güvenirsin. Diyeyim, bu şarkıdan sonra devam edeyim. Birazdan ayrılmayın.

0: dinleyicilerimiz.
1: Pekala, şimdi isimlerinizi, şehirlerinizi okuyayım istiyorum. Bakalım şöyle Instagram üzerinde son paylaşımın altına yazdıklarınızı. Oya Hanım diyor ki hep dinliyorum kaçırmadan gece gündüz.
2: Vay be.
1: Genelde hani kimi gündüz kimi gece diyorum ama ikisini birden dinleyenler de var. İçime huzur veren sesinizde ağzınızdan çıkan her kelimeyle şükür diyorum, duamdasınız demiş. Teşekkür ederim. Aysun Hanım, Dede Korkut'un doğduğu topraklardan gelen değerli insan, annenizin ellerinden öpüyorum, yolunuz açık olsun demiş. Giresun'dan, Sırgancık Yaylası'ndan dinliyormuş. Eyvallah. Konya'dan selamlar, sabırsızlıkla beklediğim tek program. İyi ki denk geldim programınıza. Ruhuma iyi geliyorsunuz, eksik olmayın demiş Şerife Parla. Bu arada 15 Temmuz Konya'da bir arada olacağız inşallah. Şerife Üzer hanımefendi, kitabınız hayırlı olsun kardeşim. Annemin duasıyla alakalı da anne sevgisi budur, duaları kabul olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlerin kıymetli büyüklerinin ellerinden hürmetle öpüyorum. Hasta olanlara şifa dilerim, ayrı olanlara vuslat dilerim, vefat etmiş olanlara da rahmet dilerim.

Gördüklerinden öte hissettiklerinle hareket edersin. Kimde varsın, kimde yoksun, kimde çoksun, kimde yüksün, tek tek fark edersin. Anlayamazsın. Çoğu söze, sana söylenen çoğu söze kulağını kapatır, iç sesini dinlemeyi öğrenirsin. Çünkü o seni hiç yanıltmadı. Bunu bilirsin. Gerçi o iç ses ikiye ayrılır. Anlatacağım.

Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz ve zaman zaman yaptığım gibi sıradaki şarkıyı bizi dinlemekle kalmayıp dinletenlere böyle farklı bir sahiplenen kesim var. Radyo 7 benim radyom. Bu saatte yayın yapan adam da bizdendir. Severiz. Daha çok insan dinlesin isteriz deyip de böyle çevresini anlatanlar var. Onlara armağan olsun.

0: Şimdi yeni yazdıklarımdan birini okuyacağım. Şiir diyemem, içimden geçenler. Şiir deyince bazılarını itiyor ki şiir değil aslında, şiirsel diyebiliriz belki ama. Fakat yeni kitapta bu olmayacak. Bu yeni kitapta yok ama yeni yazdım. Şöyle okumak istiyorum, hatta inceden bir de fon gelsin be. Ha? Güzel olmaz mı? Hangisi gelsin? Şu gelsin bakalım hadi. Allah Allah. Yıkılmam için didinenler, elinizden geleni ardınıza koymayın. Ama unutmayın ki umudumun bittiği yerde inadım başlar. Beklemeye alışkınım. Bilirim hasret çekmeyi. Gerekiyorsa yalnızlığa direnmeyi de. Beni bunlarla korkutamazsınız. Öyle bir çırpıda pes edecek biri değilim. Anlık çöküşlerle aldanırım sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Boşuna beklemeyin. Ağlamayı da düşünmüyorum. Hele buralardan gitmek hiç mi hiç aklımdan geçmiyor. Nasıl geldiysem üstesinden nice çaresizliğin, evelallah bunları da atlatır yüreğim. Neler çektiğimi kimse bilmez. Beni en iyi yine ben bilirim. Sizin olsun sahte çözümleriniz. Yeterince yordu be kör düğümleriniz. Yangınlardan geçtikçe hatırladım ki küllerimden ben doğabiliyorum. Allah'ın izniyle. Hadi ben bir yolunu bulup yeniden ayağa kalkabiliyorum. Acaba siz onca vebalin ağırlığıyla ne yaparsınız? İşte onu bilemiyorum. İşte onu bilemiyorum. Aslında sonunuzu düşündükçe size bile acıyorum.
1: Gölge sizlerle.

Daldan düşen yaprak gibi savruldum. Hasretin çölünde yandım, kavruldum. Bir ayrılık kurşunuyla vuruldum. İnsafa gel, derman eyle bir tanem. Nasıl gittin? Nasıl öyle? Söyle bir tanem.

0: gel.
1: Aç radyonun sesini, demedi deme.
0: Aç. Güvendiğim dağlar.
1: Gittin ya. Cehennem oldu her şey. Tesellim olur mu sensiz hiçbir şey? Ben şimdi avunsam ama neyle bir tanem? Neyle?

güzel oldu ya. Vallahi çok güzel oldu. O zaman devam edelim. Yaradanım diyelim. Ve hem dinleyenlere, hem takip edenlere, hem mesaj yazanlara teşekkür edelim. İyi ki varsınız. Eksik olmayın.

0: Talha Boroge, Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Perşembe akşamı bu muhteşem etkinliğe davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Konya yolunun 56-59. Kilometreleri, Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri, Muğla-Denizli yolunun 22-27. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Bar bar hepsi dokuda
3: bar. Reklam.

0: indir, duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

günümüzde insanların çoğu bir başına kalmaktan korktuğu için böyle her ilgiyi veya her sevgi emaresi, bak sevgi demiyorum, sevgi emaresine hemen aldanabiliyor. Ne yapıyor aldanıyor? Savunmasızca kapılarını açıyor. Halbuki buna işi bilenler bir örnek verirler. Malum kuşları rahatsız etmemeye en çok özen gösteren kişi kimdir? Avcılardır, avcıdır. Biz o kuşu sevdiği için bunu yaptığını söyleyemeyiz, değil mi? O güzel davranmasının, o itina gösterişinin. Haliyle insana da her ilgi karşıdaki dost olduğu için değildir. Ayırt etmek gerekir. Peki nasıl ayırt edecek insan? Önce o yalnızlık korkusundan bir sıyrılacak. Kendini bir şeylere mecbur hissetmeyecek.

Neydi o önemli kural? Kendinle barışman için, gereksiz yük yüklememen için, kendilerine hiçbir kötülüğün dokunmadığı halde biri seni sevmiyor, hatta senden nefret ediyorsa, böyle bir durumda kimi ya ben ne yaptım ki deyip sürekli kendinde suç arar. Böyle kendi kendini sorgular. Hayır. Bunu yapma. Çünkü bazısının yüreği kapkaradır. Sebep de budur. Yani sana karşı haseti vardır. Mutsuzluğunun nedeni senin mutluluğundur. Nefreti de sadece bu yüzdendir.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Güzel aktı. Ben her dakikasında programı yaparken huzurluydum. İnşallah size de bir parça huzur verebilmişimdir. Duayla başladık, duayla bitirelim. Allah'ım kalbimize huzur, ömrümüze bereket ver. Attığımız her adımı hayra çıkar. Şu gönlümüz senden uzaklaşmasın. Bize sabrı, şükrü ve güzel ahlakı nasip et. Kırıldığımızda metanet, yorulduğumuzda güç, çaresiz kaldığımızda rahmetinle kapılar aç. Dualarımızı kabul, sevdiklerimizi emanetinde eyle. Hayırlı olanı gönlümüze, gönlümüzü de hayırlı olana yöneltin.

sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, yani bu kardeşin hala yaşıyorsa yine buluşacağız. Gündüz 14, gece 24. Ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar, bendeniz gölgenizden şimdilik.

0: Dokovom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi dokuda var.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: İkbal, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Radyo 7 Haber.
1: ABD Başkanı Donald Trump tarihi NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya geldi. Havalimanında karşılanan Trump, ikili görüşme gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. İki lider burada açıklamalarda bulunuyor. Trump, F-35'i Türkiye'ye vermek için çalışacaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Gazze konusunda Trump'la önemli istişarelerde bulunacaklarını söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, endüstriyel dönüşümün tek bir ülkeyle sınırlı kalmayacağını belirtti. İttifak içindeki işbirliğinin önemine dikkat çeken Rutte, 32 üye ülkenin tüm askeri kabiliyet ve teknolojilerini ortak bir güç için birleştirdiklerini vurguladı. Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, kritik güvenlik başlıklarının masaya yatırılacağı zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İbrahimoviç, bu önemli zirvenin tam zamanında ve en doğru ülke olan Türkiye'de yapıldığını ifade etti. Almanya Başbakanı Merz, Ankara'nın ev sahipliğinde başlayan NATO zirvesine dair olumlu beklentilerini dile getirdi. Merz, müttefik ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantılarda güçlü bir Ankara ruhu oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı, müttefiklerin savunma bütçelerine dair önemli bir hazırlığı duyurdu. Bakan, NATO üyelerinin 2026 ve önümüzdeki yıl için Ukrayna'ya toplamda 140 milyar avro değerinde askeri destek taahhüt etmeye hazırlandığını açıkladı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak akıcı görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,84, avro 53,59, gram altın 6277, çeyrek altın 10.332 lira. Brent petrol 72 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.554 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Trump'ın FIFA başkanıyla görüşmesinin ardından Amerikalı futbolcu Balogun'un kırmızı kartı iptal edilmişti. Balogun Belçika karşısında sahaya sürüldü. Belçika Amerika'ya acımayarak 4-1'lik skorla yeşil çimlere gömdü. Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın karşılaşacakları Mısır'ın turnuvadaki tüm rakiplerinin işini zorlaştırdığını söyledi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki Japonya etabının ilk maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.

0: benim hayatım.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal Çamlıca gazoz.
7: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

Saatler yine bizim saat. Evet, başladık güzel bir şekilde. Aşkın Sesi, ben Deniz Venhar Sarıoğlu. Aşkın Yayın Hali Ebru Lemiz'de, Radyo 7'mizde. O keyifli dakikalar, o güzel dakikalar, gönül birliği ettiğimiz bu dakikalar işte başladı. Hoş geldiniz ve aşk ola.

tam şu saatlerde belki birçoğunuz, evet, kahve saatiniz olabilir. Belki de kahve yaptınız. Ama diyor ki şu cümleler öyle tanıdık ve öyle doğru ki, ya kahveler eski kahve değil, genleriyle oynandı, ya da insanlar eski insan değil, ruhlarıyla oynandı. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı yok artık diyor. Eskilerde öyleydi değil mi? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardı.

kelimesi ne güzel bir kelimedir. İnsan içini ferahlatır ama iyi bir dostumuz varsa. Yoksa o zaman şöyle düşünmek lazım. Dostun da olsa her şeyini paylaşma. Çünkü bir gün dostluk biterse senin nereden vuracağını en iyi ama en iyi dostun bilir. Mesafeyi ona göre. Ona göre ayarla. Gerçi öyle vuracaksa eğer dost da olmuyor. O anlama geliyor bu ama. Ne dersiniz? Aşk olalım.

Bazı kişiler vardır ki sevgili can bağları hayırlısı olsun der. Güzeldir, bunda ne var diyeceksiniz ama işte o hayırlısı olsun demenin içinde bir de olmasını var, şarkımız biraz dursun, bir de olmasını var, saklıdır, gizlidir. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Artık kulağımızı değil kalbimizi dinlememiz gerekiyor. Bazı konularda özellikle, değil mi? Kan bağı güven oluşmuyor çünkü, güven oluşturmuyor. Sadece bir sınav olabiliyor. Bazen de can bağı dediğinizle de olabiliyor bu. İnsanoğlu olduğu zaman her şey değişebiliyor.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 46,84, euro 53,61, gram altın 6279, çeyrek altın 10.330 lira. Brent petrol 73 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.577 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.
9: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
10: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
11: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
12: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
13: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
14: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Garaj
0: Yolu Expertise.
5: Reklam.
0: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli'ye devam ediyor.

Melike Şahin Radyo 7'deydi, delikanlı dinledik. Çok da sevilen bir şarkıydı ve yine çok sevilmeye devam ediyor. Şimdi yine güzel bir başka bahar şarkısı, bir romantik şarkıya geçiyoruz. Mutluluğu sizde bulan sizindir. Ötesi yok aslında. Ötesi gayri misafirdir ya, misafir. Evet evet. Başka ne denir? Ama mutluluğu sizde buluyorsa, sizinle mutlu olabiliyorsa, bunu da size hissettiriyorsa, daha ne olsun? Aşk alın.

Gelecekte biz ne yapıyoruz? Değil mi? Güzel günler sana gelmez. Sen onlara yürüyeceksin. Sen onlara yürümelisin. Güzel günlere bir çaban, bir gayretin olması gerekiyor. O güzellikler de öyle kolay kazanılmıyor yani, değil mi efendim? Aşk olan.

0: Bütün muhteşem Eylem Aktaş'ı dinledik. Söyleyemedim ve sevgili Can Bağları, şükretmeye devam etmeliyiz. Çokça şükretmeliyiz. Hatta ve hatta hani dara düştüğümüz zamanlarda daha çok aklımıza gelir ya. Yok, sadece dara düştüğümüzde değil, geniş vakitlerde de Rabbimize şükredebilen kullardan eylesin Rabbim her birimizi. Şu an sesimi duyan her bir güzel yüreğe inşallah hepimize nasip etsin.
1: Ey sevdiğim bir gün
0: her birimizi

ne güzel bir türküdür. Akşam olur karanlığa kalırsın. Özlem Çelik yorumuyla dinledik sevgili Can Bağları. Radyo 7'mizde aşkın yayın hali Ebru'nun farkıyla. Ve devam edelim efendim. Şimdi birbirinden güzel şarkılar keyifle dinlenmeye devam ediyor ama önümüzdeki saatte de yine sizler mesajlarınızla dahil olabileceksiniz. Sevdiklerinize tavsiye etmeye lütfen devam ediniz. Ve bulunduğunuz yerlerdeki özellikle sizin için kıymetli olan tabii bize de kıymet verdiğinize inandığımız için kıymetli bir şekilde paylaşınız istiyoruz. Onları da dahil edin aile fertlerimizin içine. Onların da kulağının pası silinsin. Şöyle gönlüne güzel güzel, değil mi? Duygular yerleşsin. Top sizde, bilmem artık ben size bıraktım.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
5: iyi finans. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Şoto
7: Ekspertiz. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

0: Dijital, Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Dünya dursun, biz buradayız.
6: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Bir reklam.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
11: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la Beştepe'de bir araya geldi. Erdoğan ve Trump, F-35 satışı, Kaan uçaklarının motorları ve Katsa yaptırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar, Cumhurbaşkanı'na büyük saygım var şeklinde konuştu. Donald Trump, NATO'dan büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyim. Tabii bu zirve Türkiye'de olmasaydı katılmama durumum olabilirdi çünkü katılmam gerektiğini düşündüm ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için her ikisi de anlaşmak istiyor dedi. Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyor diyen Trump, 8 savaşı bitirdim, sanırım 9.'yu da bitireceğiz. Şu an çok yakın görünmüyor ama bu işler en uzak göründüğünde biter şeklinde konuştu. Suriye konusuna da değinen Trump, Cumhurbaşkanı sayesinde Suriye'nin yeni lideriyle çok iyi bir ilişkisi var. Bence Suriye'nin yeni lideri çok harika bir iş başardı dedi. Suriye'de ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınlarında ard arda patlamalar meydana geldi. Can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı. NATO zirvesi kapsamında sanayi forumuna katılan şirketlerden biri, Türk savunma sanayisinin önemli şirketlerinden Aselsan oldu. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, NATO Ankara zirvesinin yeni fırsatlar yaratacağını söyledi.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 49-51. kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 19-29. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bakan Bolat, Türkiye'nin stratejik konumu, güçlü sanayisi ve lojistik altyapısıyla, NATO'nun ekonomik dayanıklılığıyla tedarik zinciri güvenliğine katkı sağlayan lider ülkelerden olduğunu belirtti. Ticaret Bakanlığı bu yılın ilk yarısında dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda toplam 8,3 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı rafine yağlarda ve bu yağlarla üretilen gıda ürünlerinde oluşan bazı bulaşanların azaltılmasına yönelik uygulama kılavuzu hazırladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: El Cezeri. Diyarbakırlı Müslüman bilim insanı Cezeri, suyla çalışan otomatik makineler, robotlar, su saatleri, yangın söndürme cihazları, mekanik müzik aletleri gibi icatlarıyla tanınır. O, aynı zamanda ilk robotik makineleri tasarlayanlardan biridir. Cezeri'nin çalışmalarının Batı dünyasındaki etkisi büyüktür. Birçok icadı, Rönesans dönemi mühendislik çalışmaları için ilham kaynağı olmuştur.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Sende ve online'da keşfedin. Koçak. Reklam.
1: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Vodafone Red'le sınırsızca ekspertizse Dino bile.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bir reklam.
8: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
9: Reklam.
10: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.

huzurumuza ve rızkımıza. Bol bol bereket ver Rabbim. Ey Rabbim. Huzurumuza ve rızkımıza. Her ikisi de çok kıymetli çünkü insan ömründe, insan hayatında.

Evet. Yine o güzel şarkılardan biri. Şöyle bir kanla ölene kadar Tuna Veli Başoğlu devam etsin. Kırgın Çiçekleri dinlettim. Hemen bir tane daha dinleyelim istedim. Şöyle ikisini birbirine üst üstüne keyifle sevenlerine armağanım olsun özellikle.

işte öleceğini bile bile böbürlenip duranlar vardır ya, büyüklenenler. Niye böbürlenip niye büyükleniyorlar bilemem. Bilmeleri lazım, biliyorlardır belki de. Doğumun bir damla su, ölümün bir avuç toprak. O zaman niye? Niye?

Şimdi özledik değil mi? Hadi gönderin gelsin mesajlarınızı o zaman. Şu özlem dolu, hasretlik dolu mesajlarınız ve sevgi dolu mesajlarınız, o güzel mesajlarınız yani. 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Bol bol okuyalım bugün de, yine her zaman olduğu gibi. Bugün de güzelleştirelim. Bir renk cümbüşü Ebru Li'yi tam manasıyla renklendirmiş olalım sizin mesajlarınızla.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla. Hyundai

0: Dai.com.tr'de. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
4: Bir reklam.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
8: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
9: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Evet, şimdi bugün deşi dinledik yine tüm sevenleri için ve hemen devam edelim bakalım güzel mesajlarınıza, hatta dönelim gördüğüm kadarıyla. Efendim İzmir'den Kerem Yıkılmaz, eşim Nur Hayat, kızlarım Yağmur Damla için gelsin demiş. Hemen gönderiyoruz efendim, selamlarınızı yerine ulaştıralım. Ve Ahmet Bey tüm sevdikleri için armağan ediyor ve gurbette olan tüm akrabalarına selamlarını iletiyor.

Sezen Aksu'dan sonra, Sezen Aksu şarkısından sonra bir Sezen Aksu. Evet, iyi gider diye düşündüm ve hemen bakalım. Merhaba Benler ablacığım, ben Yozgat'tan Fatoş. Annem ve ablam Nagihan için armağan ediyorum demiş. Hemen gönderelim. Merhaba, iyi yayınlar, ben Bursa'dan, ismim Gülsüm, işten eve giderken sizi dinliyoruz demiş. Hemen sizin için hayırlı yolculuklar diliyorum. Nagihan için armağan ediyorum.

iyi bak. Beni düşünme güzel bir şarkıdır. Koray Avcı yorumuyla dinledik Radyo 7'mizde ve devam ediyoruz efendim. Şöyle bakalım. Konya'dan Çiçek, bazen öyle bunalırsın ki ardına bakmadan gitmek istersin de hiçbir yere kıpırdayamazsın. İşte tam da öyle bir haldeyim demiş. En güzel şarkı bize gelsin. Hemen göndereyim, çok zor bir şeydir. Hakikaten öyle. Her şeydir. Çok gitmek istersin ama birçok şey seni bağlar ve onlar için kalmak zorunda kalırsın. Denar abla merhaba, Adana'dan Mehmet Aydın ben demiş. Şu an servisteyiz, çalışma arkadaşlarım Seçil Hanım ve Ozan Bey'e bir şarkı hediye etmek istiyorum demiş. Hemen gönderiyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sizi Adana'ya bekliyoruz mutlaka, sevgiler sunuyorum demiş. Çok selam olsun. O Portakal Festivali'ne gelmiştim de bir daha olmadı. İnşallah nasip olur. Başımı öne öğürdüm.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı günler.

da öyle bir laf ki, öyle bir yerinde ki. Şöyle diyor: ağırlayamayacağın misafiri sakın ha, sakın ha yüreğine davet etme. Aşk ol.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden

Detaylar akbank.com'da. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz.
3: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: Radyo 7 Haber.
1: ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik Katsa yaptırımlarına ilişkin önemli bir mesaj verdi. Trump, ikili ilişkilerin seyri doğrultusunda söz konusu yaptırımları kaldırabileceklerini ifade etti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesinin tarihi önemine vurgu yaptı. Zirvenin dönüştürücü gücünün henüz tam anlaşılmadığını belirten Rutte, iki gün boyunca alınacak kararların ittifakta temel bir değişimi başlatacağını söyledi. NATO ve Avrupa Birliği liderleri Ankara'da ortak bir vizyon sergiledi. Genel Sekreter Mark Rutte, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ve Avrupa Birliği Başkanı Antonio Costa küresel tehditlere karşı birlik mesajı verdi. Estonya Başbakanı Kristen Michal, Türkiye ile ticari ve askeri bağları güçlendirmek istediklerini belirtti. Michal, coğrafi yapıları dikkate alındığında İskandinav ve Baltık bölgesinde Türkiye için en iyi ortak adayının kendileri olduğunu söyledi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO zirvesine övgüde bulundu. Stubb, Türkiye'nin ev sahipliğinde bu buluşmayı ittifak tarihinin en önemli zirvelerinden biri olarak nitelendirdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, uluslararası savunma ortaklıklarına hazır olduklarını belirtti. Türk savunma sektörünün güvenilirliğinin geçmiş tecrübelerle kanıtlandığını ifade eden Görgün, müttefiklerle işbirliğine açık olduklarını vurguladı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka 3 insansız savaş uçağı Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin güvenliğini sağlamak ve Türk savunma sanayisinin caydırıcı gücünü sergilemek üzere havalandı. Zirve boyunca gökyüzünde koruma kalkanı oluşturacak yerli platform stratejik uçuşuna başladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Fransa ile ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını araladı. Şara, iki ülkenin enerji, liman, havacılık, su ve sağlık alanlarında geniş kapsamlı stratejik işbirliği anlaşmaları imzalandığını duyurdu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya-Portekiz maçı oynandı. İspanya Portekiz'i 1-0'la geçti. Ronaldo son Dünya Kupası maçı olduğunu söyledi. Beşiktaş, 29 yaşındaki kaleci Alexander Nübel'in transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul'a geleceğini açıkladı. 1. Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,84, avro 53,55, gram altın 6242, çeyrek altın 10.257 lira. Brent petrol 74 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 14.497 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteorolojiye göre Edirne, Kırklareli, Akdeniz'in güneyi, Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'da yağmur bekleniyor. Ankara ve İstanbul 30, İzmir 34, Antalya 33, Ordu 27, Kars 22, Batman 38 derece olacak.
2: En güvenilir

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık, Haliç Köprüsü çift yönlü olarak akıcı görünüyor. Boğaz geçişine bakalım. Avrupa'dan Asya'ya E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yoğun, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Tem Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun olarak görünüyor. Asya'dan Avrupa'ya E5 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde akıcı, Tem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar yoğun ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde açık olarak görünüyor. Arvento yol

Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

çok özel bir şarkıdır bu. Seveni de çoktur. Şu an dinleyenler arasında birçoğu biliyorum ki çok seviyor. Sizin için özellikle armağan ettim efendim. Radyo 7'mizde aşkın yayın hali Ebru'ydı. Şimdi şöyle bir bakalım güzel güzel mesajlarınıza dönelim yine. Sizler gördüğüm kadarıyla Adile Hanım tüm sevdikleri için armağan ediyor. O da yine memleketindeki tüm akrabalarına armağan ediyor.

0507-977-0101'den gelen mesajlarla devam ediyoruz. Selamlar, Burdur'dan Uzeyfe. Arkadaşıma bir şarkı armağan ediyorum demiş. İsmini söylerseniz sevinirim. Hemen gönderiyorum. Uzeyfe arkadaşından derseniz kaydedeceğim demiş. Peki, umarım şu an kaydetmişsindir. Uzeyfe arkadaşına. Tamam. Hemen gönderdik. Ve merhabalar, hayırlı günler. Tokat'tan hasret kokulum güzel gözlü Filiz'imi armağan ediyorum. Onu çok özlüyorum demiş. Selam olsun Tokat'ımıza ve Ali Kınık sizlerle.

sabırlı ol. Çünkü Allah güzel iş yapanların mükafatını zayi etmez. Ne yaparsan yap, en güzelini, en iyisini yap. Yapabildiğinin en iyisini, en güzelini. Aşk ola.

için bahar olunca. Mustafa Ceceli'den dinledik Ya Rabbim ve hemen devam edelim. Bugün yıl dönümümüz abla demiş. Çok sevdiğim canım eşim Emrah Sönmez'e güzel bir eser. Önce bu güzel eseri armağan edelim. Şimdi bir de Müslüm Gürses armağan etmiş olalım. Adını Sen Koy'la devam ediyoruz. Ankara Kırıkkale arasında görev yapan tepe güvenlik personeline armağan ediyorum demiş. Kaptan Samet'e hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Selam olsun efendim ve işte Müslüm Gürses tüm sevenleri için adını Sen Koy'la.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Bakan Bulat, Türkiye'nin stratejik konumu, güçlü sanayisi ve lojistik altyapısıyla, NATO'nun ekonomik dayanıklılığıyla tedarik zinciri güvenliğine katkı sağlayan lider ülkelerden olduğunu belirtti. Ticaret Bakanlığı bu yılın ilk yarısında dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda toplam 8,3 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı rafine yağlarda ve bu yağlarla üretilen gıda ürünlerinde oluşan bazı bulaşanların azaltılmasına yönelik uygulama kılavuzu hazırladı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Orijinal Çamlıca Gazoz.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
11: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
13: Kazancım Net, sigortam Net.
14: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Burası Radyo 7. Hayata

arka arkaya dikenlerini gösteriyorsa sakın üzülme. Aksine sevin. Sevin, çok sevin. Çok yakında gülü de gösterecek demektir. Aşk olun.

paylaştım. Ekin Uzunlar sizlerleydi. Radyo 7'de ve şimdi Aşkın Yayın Hale Ebruli'de Nurettin Danışper'le devam ediyoruz. Konya Halka Pınar İvriz Barajı'ndan selamlar. Seni programını Kanal 7'yi, Radyo 7'yi dinlemek bir ayrıcalık, sıradaki eseri demiş oğlum Metin, kardeşim Ömer'e armağan ediyorum. Çok selam olsun, çok teşekkür ederiz. İyi günler Ebru Hanım, ben İzmir Ödemiş'ten Nesrin. Her gün evde işlenirken dinliyorum, seviliyorsunuz demiş. Çok teşekkür ediyorum, selam olsun.

severlerine armağan ettikten sonra şöyle bir süreye bakıyorum. Yine çok hızlı akmış. Evet, sona gelmişiz. Efendim, son eserimiz bir Ferdi Tayfur klasiği olsun istedim. Selamlar, ben Arancığım. Ben Kocaeli Karamürsel'den Sena. Canım eşim Fatih Bey, oğlum Yusuf ve bebeğim Gülce için istiyorum demiş. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Gülce deyince, Gülce şiiri ne güzel şiirdir. Aklıma geldi bir an. Selam olsun. Şansı bahtı açık olsun maşallah. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Doğasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam.

Biliyor musunuz, insan en çok unutamadıklarıyla büyür. Bazen bir vedayla, bazen yarım kalan bir cümleyle, bazen de yıllar geçse bile hala gülümseten bir hatırayla. Hoş geldik. Güzel bir akşamda Radyo 7'de Murat Çetin'le kum saati başladı. Hepimize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum. En güzel şarkılar burada olacak. Bizden ayrılmayın.

Dikkat edin, gece ilerledikçe insanın susturduğu duygular her zaman konuşmaya başlıyor. Gün boyu güçlü duran kalpler geceleri biraz daha dürüst oluyor. Eğer siz de şu an sadece dinliyor ve hiçbir şey söylemiyorsanız, inanın bana bu bile bazen yeter. Çünkü bazı duyguların tercümana ihtiyacı yoktur. İyi ki bu akşam buradasınız, bizlerle berabersiniz. Bu yolculuğu birlikte sürdürelim.

Zaman bazen öyle sessiz geçiyor ki insan dönüp baktığında yılların avuçların arasında kayıp gittiğini fark ediyor. İşte şimdi o duygunun şarkısı geliyor. Osman Berber bizlerle "Bir kuş gibi geçti ömrüm" diyor. Eğer siz de zamanın kıymetini geç fark edenlerdensiniz eğer, bu şarkı benden sizlere armağan olsun.

Acı da sevginin bir parçasıdır belki. Çünkü insan değer vermediği hiçbir şey için üzülmez. Ama unutmayın, sizi inciten her yaşanmışlık sizi eksiltmek için değil, olgunlaştırmak için geldi. Bu akşam kendinize biraz daha şefkat gösterin, olur mu? Çünkü siz düşündüğünüzden çok ama çok değerlisiniz.

0: Bazı vedalar kapıyı kapatır ama zihni asla ve asla kapatmaz. İnsan git diyebilir ama kalbine bunu anlatmak zaman ister. Şimdi fonda da duyduğunuz gibi Derya Bedavacı bizlerle birlikte çık artık aklımdan diyecek. Eğer siz de unutmaya çalışırken yeniden hatırlayanlardansanız eğer bu şarkıyı sizlere emanet edelim.
1: Burası Radyo 7. Düştü.

0: hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 49-51. kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 19-29. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor. Kolici.com.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ah o vefasızlardan neler neler çektik öyle değil mi? Rabbim bir daha karşı karşıya getirmesin öyle insanlarla. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Günün şu vaktinde çalışanlar var. Kolay gelsin.

Hayatın en zor tarafı vazgeçmek değil, vazgeçmeye mecbur kalmaktır. Çünkü insan gerçekten sevdiği hiçbir şeyden kolay kolay uzaklaşamaz. Eğer siz de bugün içinizde büyüyen bir sessizlik taşıyorsanız, bilin ki bu mikrofonun diğer ucunda sizi anlayan gerçek bir dostunuz var.

Kalbe söz geçirmek kolay değil. Bunu birçoğunuz bilir. Aklın vazgeçtiği yerde gönül bazen yıllarca beklemeye devam eder. Eğer siz de kalbinizle aklınız arasında kaldıysanız bu şarkıyı sizlere armağan ederim. Allah kolaylıklar versin.

Sevmek hiçbir zaman kabahat olmadı. Yanlış olan sevgiyi hak etmeyen yerde ısrar etmekti. Ama bunun için kendinizi suçlamayın, olur mu? Çünkü güzel kalpli insanlar sevmekten vazgeçmez. Sadece kimi seveceğini öğrenir. Siz de kalbinizdeki güzelliği hiçbir zaman kaybetmeyin. Bir gün onu gerçekten hak eden biri mutlaka karşınıza çıkacaktır.

Hayatta bazı insanlar vardır. Onları tarif ederken isim yetmez, cam parçam deriz. Çünkü onlar hayatımızın en kıymetli yerinde dururlar. Bu şarkıyı yüreğinde özel bir yeri olan herkese armağan edelim.

Olgunluk bazen haklı olduğunu anlatmaktan vazgeçebilmektir. Her savaşı kazanmamız gerekmiyor. Bazılarını geride bırakmak insana daha çok şey kazandırıyor. Kendinizi yoran her şeyden biraz uzaklaşmayı öğrenin bence. Çünkü huzur bazen gitmeyi bilene gelir. Ben de bu akşam huzuru bulmanız için size en güzel şarkıları armağan ediyorum.

Biliyor musunuz, hayat bazen bizi bırakmayı öğretmeye çalışıyor, biz ise tutunmayı seçiyoruz. Belki doğru, belki yanlış ama sevmiş bir kalbin hesabı akılla ne yazık ki yapılmıyor. Evet, Ahmet Kaya Radyo 7'de bizlerle birlikte bu güzel eseri de kader mahkumlarına ve yakınlarına armağan edelim.

0: aramayın. Siz neredeyseniz ben oradayım. Murat Çetin'le Kum Saati hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikte. Bazen insan kendi derdini anlatamıyor, öyle değil mi? Sadece bir şarkının anlatmasını istiyor. İşte şimdi öyle bir şarkı geliyor. Eğer kelimelerin yetmediği bir yer varsa içinizde, bırakın bu şarkı konuşsun sizin yerinize.
1: Burası Radyo 7.

Sanki kimse sormadı ama ben sorayım. Gerçekten nasılsınız? Otomatik verilen iyiyim cevabı değil. Kalbinizin verdiği cevabı merak ediyorum. Çünkü bazen insanın sadece içten bir nasılsın duymaya o kadar çok ihtiyacı oluyor ki, eğer cevabın biraz buruksa sorun değil. Bu gece seni olduğun gibi kabul ediyoruz.

0: gurbette olup da bizleri dinleyen gurbetçilerimiz. Sadece yurt dışı değil, çocukluğundan bırakmışlar farklı illere, hayat mücadelesi için gelen insanlar. Sizler de gurbetçisiniz, öyle değil mi? Şimdiki eserimizde sizlere armağan edelim. Şöyle geçmişe, maziye özlem duyanlar.
1: Burası Radyo 7.

Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah nasıl kısmet ederse yarın yine aynı saatte Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati kaldığı yerden devam edecek. Hepinize huzur dolu bir gece diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Yine harika bir yaz gecesi, akşam geceye dönerken huzurlarınızda ben Kaan Özdemir. Günlerden Salı, bugün istek gecemiz var. Hazır mısınız? Sanatçınızı, şarkınızı seçtiniz mi? İlerleyen dakikalarda bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattını da hatırlatacağım. Bu gece Radyo 7'nin direksiyonunda sizler varsınız. Hoş geldiniz.

Bugün bir dinleyicimiz Instagram'dan sormuş, Kaan abi bu gecede salı pazarı kurulacak mı diye. Kurulmaz mı? Salı günleri pazarda yerimizi alıyoruz, tezgahımızı açıyoruz, gel vatandaş diyoruz, seç beğen al. Bu gece direksiyonda siz varsınız. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum, hemen mesajlara döneyim. Çünkü bir yağmur gibi ekranıma mesaj yağıyor. Antalya'dan Kaptan Erdal. Kaan Bey iyi geceler, sizden canım amcam Bahri Yıldırım için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor memnuniyetle. Bursa'dan Harunsa, bize de bir şarkı gelir mi Kaan abi diyor. En güzelleri gelir, hiç merak etmeyin. Bakalım bir diğer mesaj kimden geliyor. Ankara'dan Selma, İskilip'te bizi dinlemekte olan canım oğluma Ahmet Kaya'dan bir şarkı çalar mısınız diyor. Onu çok sevdiğimi ve özlediğimi de söyler misiniz? Ahmet Kaya'yı siz seçtiniz, bu güzel şarkıyı ben.

harika şarkının ardından bakalım kimi dinleyeceğiz ve bu şarkıyı kim seçmiş onu öğreneceğiz. Önce Şeyma'nın mesajını okuyalım. Şeyma, çok sevdiğim çocuklarım Fevzi, Hatice ve değerli arkadaşım Cennet için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Memnuniyetle en güzellerini çalarız, merak etmeyin. Belçika'dan Erol. Bulgaristan'da bulunan Nasrıdın köyünde bizi dinleyen anneme ve babam Beyzat'a, annem İkbali'ye çok selam gönderiyorum. Ferdi Tayfur'dan Bir Bilsen isimli şarkıyı bize armağan edebilir misiniz diyor. Memnuniyetle Belçika'ya, Bulgaristan'a, Avrupa'nın ve dünyanın dört bir yanında bize kulak veren tüm gurbetçilere armağan ediyoruz.

dünya sana da kalmaz bana da dedi ve aramızdan ayrıldı büyük bir servet bırakarak. Ferdi Tayfur'u rahmetle anıyoruz. Ve böyle bir şarkıyı o öldükten sonra onun sesinden dinlemek de bir farklı hissettiriyor değil mi? Bursa'dan İhsan Yılmaz, o da Ferdi Tayfur'dan bir şarkı dinlemek istiyordu. Ona da armağan etmiş olalım. Yine aynı şekilde Recep Yalçın eşi ve çocukları için bir şarkı istiyor. Çorum'dan Ankara'ya seyahat ediyoruz. Bize de Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalar mısınız? Az önce dinlettik. Ankara'dan Saadet, tüm şarkıları bir tanem, canım eşim Mesut Demirhan'a armağan ediyorum. Yavuz Bingöl'den Gitmeyi çalabilirseniz çok mutlu olurum demiş. Öyleyse yüzünüzde bir tebessüm oluşturalım. Gitme.

Bu gece kontrol sizde şarkılar, sanatçılar. Sizin tavsiyenizle belli oluyor. Elimizden geldiğince, süremiz el verdiğince çalmaya çalışıyoruz. Ankara'dan Kamer için çalacağız sıradaki şarkıyı. Erzurum'dan Tahi için çalacağız. Selamlarımızı gönderiyoruz. Konya'dan Emine sıradaki şarkıyı Mehmet Arif Topçu'ya armağan ediyorum. Seni seviyorum demiş. Kuşadası'ndan Aydın'dan Tuğrul, kızlarım Rana, Mina, Cemre için bir parça istesem olur mu? Olmaz mı? Allah bağışlasın. Ne güzel, üç kız babası. Teşekkür ediyoruz. Peki bu şarkıyı kim seçti? Onu da hemen söyleyelim. Bu şarkıyı seçen dinleyicimiz Hasan. Kaan abi, bu gece bana ve sevdiklerime Serkan Kaya'dan bir şarkı seçebilir misin demiş. Hay hay, ne demek, hem de en güzellerini seçeriz. İşte onlardan biri Yemin mi ettin be Serkan Kaya. Şimdi Kaan'la gece ses verdi konuğumuz.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Denizli'deyiz. Bakalım Denizli'den bize hangi dinleyicimiz ulaşmış? Bayram Tabak. Tüm şoför çalışma arkadaşlarıma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Çalarsanız beni çok mutlu edersiniz demiş. Kaptanlarımızın radyomuzda, gönlümüzde yeri ayrı. Hem onlara hem de yollarda bize kulak veren tüm dinleyenlerimize selamlarımızı gönderelim. Kazasız belasız yolculuklar. Gaziantep'ten Burak Erdoğan, sıradaki şarkıyı abim Veysel Erdoğan'a armağan ediyorum diyor. Sıradaki parça baba Mustafa Halıcı'ya ve eşim Levent Keskin'e gelsin. Mersin'den sevgiler demiş dinleyicimiz. Peki bu şarkıyı kim seçmiş? Adana'dan bizi dinleyen Esma. Kaan abi benim için Güllü'den Değmez Mi Sana'yı çalabilir misin? Çalmaz mıyız?

başına. Salı gecesi Radyo 7'de İstek Gecesi, kontrol sizde. Manisa Soma'ya uzanalım şimdi. İyi yayınlar abilerin kralı. Ali Yanık ben Nazlıcan Kübra'dan Yakamoz isimli şarkıyı dinleyebilir miyiz? Tüm Radyo 7 dinleyicilerine armağan ediyorum diyor. Biz de Manisa Soma'ya selamlarımızı gönderelim. Bakalım diğer mesajlar nerelerden geliyor, kimler ulaşmış bize? Kimler neler neler yazmış? Bursa'dan Tülay İrgali, şu an yazlıkta dostlarımla birlikte denizin dalga sesleriyle sizi dinlemek ayrı bir huzur veriyor. Abim iyi ki varsınız. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Canım dostlarım Sündüz'e ve Sevda'ya armağan ediyorum demiş. Biz de Radyo 7 ile birlikte bu şarkılarla ve bulunduğunuz o harika bölgeyle keyifli bir yaz gecesi diliyoruz sizlere.

sıradaki harika şarkımızı Bursa'dan Tülay dostlarına armağan etmişti az önce. Bu iki mesajı, isteği birleştirmek istedim. Diğeri kim peki? Tokat'tan Meral. Misafirlerim Tuğba, Nuran ve ablam Raziye için Derya Bedavacı'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Her gece saatinizi iple çekiyorum sevgiler demiş. Gurur duydum, onur duydum, sağ olun, var olun, böyle mesajlar beni çok mutlu ediyor. Erzurum'da bizi dinlemekte olan oğlum için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Aziziye'de canımız melihimiz var diyor Samsun'dan bize yazan Şahide.

Elazığ'dan Tunceli'ye doğru yolculuk yapan ve bizi serviste dinleyen Metin. Kaç sefer mesaj gönderdim abi, bir türlü okumadın demiş. Demek ki nasibin bu geceymiş. Sıradaki parçayı Yaşlı Kurt servisi şoförümüze armağan ediyoruz demiş. Yaşlı Kurt. Hadi bakalım, tecrübelidir o. Size kazasız belasız hayırlı yolculuklar dileyelim. Tüm emekçi kardeşlerimize. İran'dan Rıza bize sık sık mesaj gönder. Sıcak sesin ve enerjin gerçekten harika demiş. Uzun bir mesaj göndermiş. Seni dinlemek çok keyifli. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim eşim Rukiye ve iki güzel kızım Haniye ve Maria için istiyorum. İran'dan Rıza, Müslüm Gürses'ten bir şarkı dinlemek istiyorum diyor. Bu gece senin seçimini dikkate aldım kardeşim. İran'a da selamlarımı gönderiyorum. Ahmet Kaya'dan bir parça istiyorum diyor Müslüm Şimşek. Bu gece dinlettik. Umarım siz de denk gelmişsinizdir diyelim. Ve yine Sakarya'dan bize kulak veren Arzu. Sıradaki şarkıyı nişanlım Rıza'ya armağan ediyorum. Müslüm Gürses olursa sevindirin demiş. O zaman sizi sevindirelim.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

Salı geceleri Radyo 7'nin direksiyonunda siz varsınız. Siz seçiyorsunuz, biz de memnuniyetle yayınlıyoruz. Ege'nin incisi İzmir'e gidelim Zehra, Kaan abim. Ben hem perde dikiyorum hem de seni dinliyorum. İbrahim Erkal'dan Canısı isimli şarkıyı çalar mısın? Canım Elkime armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle kolay gelsin. Çay Cuma'dan Muhammed Almanya köyünde bizi dinleyen Hatice Hanım'a selamlar gönderiyorum. Sıradaki şarkıyı ona armağan ediyorum diyor. Burdur Merkez'den yazıyorum. Kızım, oğlum ve damadımla sizleri dinliyoruz. Daimi Radyo 7 dinleyicisi İsmail Dündar abimize selamlarımızı gönderelim. Allah bağışlasın. İyi günler. Şafak Yola, Özcan Tofur, Ferdi Tayfur'dan bizim için bir şarkı çalar mısınız? Az önce dinlettik. Eğer kabul ederseniz bu harika İbrahim Erkal şarkısını size de armağan ediyoruz.

12. durağımız Denizli. Bakalım Yusuf hangi şarkı istemiş ve mesajında neler yazmış. Selam, iyi geceler. Semih Cenk'ten Tüm Yalnızlara Eyvah Neye Yarar isimli şarkıyı çalar mısınız? Çalarız da Yusuf. Sen neden kendini yalnız hissediyorsun? Radyo 7 dinleyenleri yalnız olur mu? Biz 7/24 seninleyiz. Burada bir kardeşin, abin, arkadaşın var. Bunu sakın aklından çıkarma. Manavgat'ta bulunan eşim Mehmet Şen için bir şarkı istiyorum. Zeynep onu çok sevdiğini ve özlediğini de belirtmiş. Özellikle onlar için de çalalım bu şarkıyı.

Gecelerin çok sevilen, çok dinlenen, eşe, dosta, konu komşuya çok tavsiye edilen programı Kaan'la Gece Ses Ver, isteklerinizle devam ediyor. Türkan Hanım'ın mesajı. Merhaba Kaan Bey, eşim Mustafa, damadım Levent, kızım Esra ve oğlum Emre için Mebrure'den söyleyemedik de. Mebrure'den Değilim parçasını çalar mısınız? Çalmaz mıyız? Size de geniş ailenizle mutluluklar diliyoruz. Ben Bahtiyar Çomak. İyi geceler diliyorum. Fethiye'de ablamlardayız ve sizi dinliyoruz. Sizi tavsiye ediyorum. Bundan sonra hep sizi dinleyecekler diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın, sağ olun, var olun. Ve lütfen siz de bizi beğendiyseniz çevrenize tavsiye etmeyi unutmayın, olur mu?

0: alamıyor.
1: Başkent Ankara'mıza gidiyoruz. İfakat, ne güzel bir isminiz var. Büyük hayranlıkla her gece balkonda çayımı yudumlarken tek başıma dinliyorum sizi. O kadar iyi geliyorsunuz ki. Siz bize hayransınız, biz size İfakat Hanım. Çok güzel şeyler yazmışsınız. İbrahim Tatlıses'ten Mutlu Ol Yeter isimli şarkıyı çalmanızı rica ediyorum. Allah'a emanet olun demiş, sizler de öyle. Ben Mustafa Semiz, Alanya'dan selamlar. Kardeşim Baran Araç'a armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Kütahya Kent Park'ta can dostlarımla beraber sizi dinliyoruz. Hatice, Emine, Fatma, Nezire, Zeynep. Bize de güzel bir şarkı armağan eder misiniz? Memnuniyetle ederiz hem de, hiç merak etmeyin. Kırıkkale'den selamlar. Sıradaki parça sevgili eşim Selim'e ve kızlarım Beyza, Erba ve Meyra'ya gelsin. İbrahim Erkal dinlemek istiyoruz demişler. Bu gece sanatçımızdan güzel bir şarkı çaldık. Umarım siz de denk gelmişsinizdir. Radyo 7'de harika bir yaz akşamı bu son derece güzel şarkılarla devam ediyor.

Samsun'dayız. İsmim Erkan Abanus. Uzun yıllardır Radyo 7 dinlememe rağmen ilk defa mesaj gönderiyorum. Benim için Barış Manço'dan bir şarkı çalar mısınız demiş. Teşekkür ediyoruz. Memnun olduk Erkan Bey. Sağ olun, var olun. Dinlemeye devam edin lütfen. Hayırlı geceler diliyorum. Bursa Gemlik'ten sevgiler gönderiyorum. İnşallah mesajımı görürsünüz. Sevgilime, canımdan canıma, Çağlayan'ıma çok güzel bir şarkı armağan ediyorum. Onu çok ama çok seviyorum demiş. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Ankara'dan Arda Yalçın, babam Erol Yalçın'a ve yanında bulunan Evren amcaya ve tüm arkadaşlarına sıradaki parçayı armağan ediyorum diyor. Yine Ankara'dayız Nuray. Canım kocamın bugün doğum günü. Onu çok sevdiğimi söyleyip bize Ferdi Tayfur'dan bir şarkı armağan eder misiniz? Bugün Ferdi Tayfur çaldık, eğer kabul ederseniz bu harika Barış Manço şarkısını size de armağan edelim. Hem eşinizin hem de bugün doğan tüm dinleyenlerimizin doğum gününü kutlayalım. Onlara sağlıklı, huzurlu, güzel yıllar dileyelim.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Sıradaki durağımız Yozgat. Yozgat'ı selamlayalım. Arzu Hanım yazıyor. Eşim Selçuk için Onur Akın'dan Seviyorum Seni isimli parçayı çalar mısınız? İyi yayınlar demiş memnuniyetle. Birbirini seven, özleyen tüm dinleyenlerimize armağan edelim. Belçika'dan Gülay eşimle birlikte Trabzon'a seyahat etmekteyiz. Sıla yolu değil mi? Kazansız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Eşim Serkan'a Semih Cenk'ten bir şarkı çalar mısınız? Bu gece sanatçının bir şarkısını çaldık. Sıradaki şarkıyı kabul ederseniz size de armağan edelim. Antalya'dan Can, Alanya'da bulunan Esra Zeynep Uzun'u abim çok seviyor demiş. Biz de iletmiş olalım. Yeter ki birbirimizi sevelim, öyle değil mi? Abilerin kralı ben Ankara'dan Murat. Bizim için de en güzel şarkılardan birini çalar mısın? Eşim Mehtabıma gelsin. Gecen güzel olsun demiş. Kardeşim benim, çok teşekkür ediyorum. Bu şarkı size.

Ben de bir beste yaptım bu gece için. Bu gece istek gecesi. Harika şarkılar yakında. Nasıl, beğendiniz mi? Buraya kadar yapabildim. Münih'teyiz, Almanya'dan Güven Atik. Çalışırken yalnızım bugün ama Radyo 7 sayesinde içimde memleketimin rüzgarı esiyor. Ne güzel tarif etmişsiniz. Cengiz Kurtoğlu'ndan Duvardaki Resmin isimli parçayı tüm dinleyenlerimize armağan ediyorum, sizleri Rabbime emanet ediyorum diyor. Oy kardeşim benim, ne güzel yazmışsın, biz de öyle. Çok teşekkür ediyoruz gurbette bize kulak verenlere. Sağ olun, var olun. Eşim Meltem için güzel bir Ahmet Kaya şarkısı istiyorum. Tokat'a gidiyoruz. Onu çok seviyorum, saygılar sunuyorum demiş. Ahmet Kaya çaldı. Kabul ederseniz bu güzel şarkıyı size de armağan edelim, olur mu? Eskişehir'den Murat, servisteyim. Benim gibi serviste olan Dilek Hanım için bir şarkı çalar mısınız? Çalmaz mıyız? Emekçi kardeşlerimize kazasız belasız yolculuklar diliyoruz.

Kütahya'dan Cemile'nin mesajına bakalım. Selamlar, işe gidiyorum, 40 kilometre yol sizinle çekiliyor anca demiş. Sıradaki parçayı tüm gece çalışanlarına armağan ediyorum. Ben de hem size hem de tüm emekçi kardeşlerimize armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Size de kazasız belasız keyifli yolculuklar diliyorum. Isparta Sinirkent'ten Uğur Heybeli ve Burak Kunç, sıradaki şarkı bize gelebilir mi? Gelmez mi? En güzelleri gelir. Yeter ki siz dinlemede kalın, olur mu? Mersin'den yazıyorum, iyi geceler diliyorum. Levent'ten Minicik Kızı Dilan'a sıradaki parçayı armağan ediyorum. Her zaman yanında ve her zaman kalbimdesin demiş kardeşimiz. Gönderdiği mesajda Allah başlasın. Ankara Etlik'ten yazıyorum. Canım ablam Şenay Güçlüer'in bugün doğum günü, onu kutluyoruz. Şenay, Ümit, Elif, Melek, Ayşe, Elif, İlka, Fatma Aslan'dan sevgiler, hayırlı geceler. Biz de kutluyoruz. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. İyi yayınlar. Uzun yolculuğun değerli kaptanı Kamuran Bey'e sıradaki parçayı armağan ediyoruz. Kaptanımız Epkarlı demiş. Biz hemen moralini düzeltiriz onun.

0: Gecelerin çok sevilen, çok dinlenen programı Kaan'la Geceye Ses Ver, Sadı Gecelerine özel istek bölümüyle devam ediyor. Eşim Kemal Şimşek için Ümit Mesen'den Baharı Bekleyen Kumrular Gibi isimli şarkıyı çalar mısınız? Memnuniyetle çalarız. Ordu Fatsa'dan Cumali programımızı ve şarkılarımızı çok beğenmiş, bize hayırlı geceler ve başarılar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. O güzel yüreğinize sağlık, eksik olmayın. Kayseri'den Murat Özkan, eşimle birlikte balkonda dinliyoruz sizi ve sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum, onu çok seviyorum demiş. İyi geceler Kaan Bey, şu an Kapıkule'den giriş yaptık, vatanımıza geldik çok şükür. Sizi dinliyoruz, eşim Özkan'a sıradaki parçayı armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Viyana'dan yola çıkıp ülkemize gelen Handan, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi ne kadar mutludur onlar, size kazasız belasız hayırlı yolculuklar ve memleketinizde güzel bir tatil diliyoruz. Bu şarkıyı da sizlere armağan ediyoruz.
1: Baharı bekleyen

0: Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar.
1: Ne varsa eskilerde var değil mi? Eski şarkıların tadı bir başka. Yollarda çok dinleniyoruz, malum yollar hareketli. İyi geceler Kaan Bey, Isparta'da yapılan Tekvando Minikler Türkiye Şampiyonası'ndan dönüyoruz. Kocaeli Melih Yeni Spor Kulübü, minik sporcuları ve sporcu velileriyle sizi dinliyoruz demiş Rabia Hanım. Size hayırlı, kazansız, belasız yolculuklar, minikler mi var yanınızda? Ama ne güzel, kuş cıvıltısı gibi bir yolculuk oluyordu. Belki yorulmuş uyumuşlardır. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel şarkı. Size de armağan ediyoruz. Bakalım diğer mesajlara. Konya'dan Baran, Osmaniye'de bizi dinleyen babam Ali Kılıç ve yanında bulunan arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Konya'dan Celalettin kardeşimiz, tüm özel güvenliklere gelsin sıradaki şarkı demiş. Hem size hem tüm özel güvenliklere, vazife başında olan her kim varsa, polis, jandarma, itfaiyeci, sağlıkçı, her birine armağan edelim bu güzel şarkıyı. Bergensiz bir gece olur mu? Asla olmaz. Dinleyelim o zaman.

0: yollar affetmez.
1: Şimdiki durağımız Ankara. Kaan abicim iyi geceler. Abim Serhat Can için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Safranbolu'da jandarma ve Can ailesinden ona armağan olsun diyor. Memnuniyetle kardeşimize de selamlarımızı gönderelim. Bakalım diğer mesajlar nerelerden geliyor. Elazığ'dan Uğur Türkmen sıradaki parça canım eşime ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin diyor. Memnuniyetle. Kırıkkale'den yazıyorum. Muhammed Aktaş çiftçiyiz. Tarlada mahsullerimizi biçerken dinliyoruz sizi. Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalar mısınız? Bu gece dinlettim ama kabul ederseniz bu şarkıyı çalayım. Ne diyelim, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Gece serin diye mi çalışılıyor yoksa bu işin olağan akışı mı böyle, onu bilemiyoruz ama kolay gelsin. Hatay İskenderun'da askerlik görevi yapan devrelerimi armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Onlar için de çalmış olalım Yıldız Silve'nin bu şarkısını. Hayırlı tezkereler dileyelim. Hadi bakalım kulak verelim şimdi bu şarkıya. Tek sevenim sen olsan.

Afyon'a gidelim bakalım. Afyon'dan bize kim yazmış? Şuhut'tan yazıyor dinleyicimiz. Adı var mı? Adını göremedim ama Efe Kule çalışanlarına armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş dinleyicimiz. Memnuniyetle kolay gelsin. Şu an sizi Beypazarı'ndan dinliyoruz. Yıldız Silbe'den bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor Coşkun kardeşimiz. Az önce dinlettik bu güzel şarkıyı. Siz de üzerinize alınabilirsiniz. Armağanımızı kabul ederseniz. Kaan abi, ben Mehmet Acar, Hatay İskenderun'dan yazıyorum. Bugün kirada son günümüz. Yine Radyo 7 dinliyoruz. Yarın inşallah yeni evimizde dinleyeceğiz. Sıradaki şarkıyı Biricik Bir Tanem eşime armağan ediyorum. Hayırlı olsun kardeşim. İnşallah Rabbimiz kirada olan diğer kardeşlerimize de nasip eder. Böyle güzel bir haberi onlar da sevdiklerine verirler. Ne güzel değil mi? Sevinçleri, acıları dinleyenlerimiz bizimle paylaşıyor. Bana Radyo 7'yi sevdiren Ay Kızımı her iki cihanda da çok seveceğim. Keşke konuşabilsek. Severek dinliyorum. Abi iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz mesajınız için. Ankara'dan dinliyorum. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim eşim Enes Koç'a armağan ediyorum diyor. Madem öyle, hadi gelin şimdi Sibel Can'ın bu güzel yorumuna birlikte kulak verelim.

İzmir'deyiz. Fatma'nın mesajı sıradaki şarkı Alfemo çalışanlarına gelsin. Özellikle eşime, hayatıma kattığın her an için teşekkür ediyorum. İyi ki eşim, iyi ki hayat arkadaşımsın. Vay vay hanımlar, döktürüyorsunuz. Kalbim seninle attığı her an daha güzel demiş dinleyicimiz. Fatma Hanım harikasınız. Denizli Buldan'dan yazıyorum. İsmim Salih Ersoy. Şu an bahçede dinliyorum sizi. Gördüğünüz ışıklar Pamukkale diye bize bir fotoğraf göndermiş. Denizli'de harika bir ilimiz. Çok güzel bir yayın oluyor. Sıradaki tüm parçaları dinleyenlerinize armağan ediyorum diyor. Sağ olsun, var olsun. Merhaba, sizi severek dinliyorum. Eşimle aramız bozuk. Bana da bir şarkı çalar mısınız diyor Hilal Bey. Hilal Bey, ne oldu eşinizle? Ama şöyle diyelim. Eğer eşiniz de bizim yayınımızı dinliyorsa ona bir çağrıda bulunalım. En azından ne derler, Hilal Hanım değil mi? Hilal Hanım, düzeltiyorum. Hilal Hanım buradan eşine çağrıda bulunuyor. En azından bu cesareti göstermiş. Eşi de inşallah buna karşılık verir.

Şarkı zaten çok güzel, söyleyen de çok güzel yorumlamış. Birbirini seven, özleyen tüm dinleyenlerimize bu şarkıyı da armağan etmiş oldu. Ankara'ya gidiyoruz. Ömer Vali, iyi yayınlar dilerim. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Sadece Radyo 7 çalışanlarına gelsin diye bir de çiçek kondurmuş mesajına. Bizi bu kadar çok seviyorsunuz. Biz de sizi en az onun kadar seviyoruz, emin olun. Ankara'dan Ali Rıza. Sıradaki şarkıyı sabahlara kadar ders çalışan sevgilime armağan ediyorum diyor. Hadi bakalım Ali Rıza. Eşin mezun olsun. Düzeltiyorum, sevgilin Allah söyletti herhalde. İlla ki eşin olacak, belki böyle bir niyetle yola çıktınız. Güzel bir kariyer sahibi olsun. Güzel mutlu bir hayatınız olsun kardeşim. Konya Ladik'ten selamlar. Ben Metin Yıldırım. Sıradaki şarkıyı kardeşim Mustafa Dağlı, Ali Çağlar ve Hatip Hüseyin'e armağan ediyorum diyor memnuniyetle. Kastamonu Araç'tan İlker Demiryaz. Sizden eşim ve kızlarım için Ümit ve Senden bir parça istiyorum. Bu gece dinlettik, eğer kabul ederseniz Muazzez Abacı'nın yorumuyla bu unutulmaz şarkıyı sizlere de armağan edelim.

0: gidiyor.
1: Vay be, kimleri kimleri kaybettik değil mi? İyi ki bu şarkıları seslendirmiş Muazzez Abacı, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur. Hiçbiri aramızda yok artık. Volkan Konak. Aklımıza geldikçe söylüyoruz. Hadi bakalım mesajlarla devam edelim. Çorum'dan Deniz, iyi yayınlar. Kalabalıklar içinde yapayalnız kalanlara bir parça istiyorum demiş. Memnuniyetle çalalım ama kızıyoruz bu tür mesajlara. Niye? Çünkü yalnız hissetmeyin kendinizi. Siz yalnız hissetmeyin diye 24 saat yayındayız. Yanınızdayız. Rahat olun. Ben Arife, sıradaki şarkıyı kendime armağan ediyorum. Mehmet Ecrin, Elif'ime gelsin demiş dinleyicimiz. Ben Selin. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Oğlum Yağız'a, eşim Cem'e armağan ediyorum. Konya'dan selamlar demiş. Biz de Konya'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Kaan abi, seni çok severek dinliyoruz eşimle birlikte. Ankara'dan sıradaki parçayı hayatımın anlamı, yaşam sevincim olan canım eşim Rümeysa'mı armağan ediyorum. Eşimi çok seviyorum. Beyler, hanımlar, bu gece harikasınız. Radyomuza ulaşıp bu sevgi dolu mesajlarınızı sevdiklerinize iletiyorsunuz. Antalya'dan Derviş Şen, seçmiş olduğum bir parçayı sevdiklerime, misafirlerime ve kaptan arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Biz de memnuniyetle bu şarkıyı size armağan ediyoruz. Geceyi...

Gelin şimdi son mesajlarımızı okuyalım. Son iki şarkımız çünkü kimler bize nerelerden ulaştı. Son şarkımızmış hatta, son iki şarkımız da değil. O zaman bir iki tane okuyalım. En azından bazı dinleyenlerimizi de mutlu etmiş oluruz. Almanya Ludwigsburg'dan Nadi Çelebi. Gün boyunca Radyo 7 dinliyorum. Evde bilgisayarımın başında alışkanlık yaptı. Benim için de güzel bir şarkı gelir mi? Gelmez mi? Bu şarkı da sana gelsin. Bizimle veda şarkımız olsun. Huzurlarınızdan ben de sevgiyle, saygıyla ayrılıyorum. Hoşçakalın.

Ey güzel Allah'ım, sadrımı genişlet, İşimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz, anlatacaklarım var, anlaşılsın, doğru anlaşılsın. Pekala, yurt içinde yurt dışında sesimi duyan her yana şöyle içten bir merhaba.

0: Gerek şarkılarda gerek şiirlerde insan böyle beylik laflar çok eder. Bunu yapmaya insan çok müsait. Neyi? İşte yapamam, edemem, yaşayamam. Fakat günün sonunda insan böyle büyük konuştuğu ne varsa başına geldiğini görür. Yapamam der yapar. Yaşayamam der yaşar. Başına gelir ve yaşar.
1: Gölge sizlerle.

Evet, neyimiz eksikse gözümüz, gönlümüz ona kayar. Değil mi? Ve biz de özellikle son demde yalansız muhabbeti, gösterişsiz daveti ve insanlarda samimiyeti özledik.

Sevgili dostlar, Radyo 7 severler, Gölgesizlerle programının müdavimleri. Söylemek istediğim çok şey var. Hangisini söylesem şimdi? Şunu söyleyelim. Diyor ki, herkesin gidebileceği bir yer olmalı. Herkesin gidebileceği bir yer. Çünkü diyor, hayatta öyle bir an olur ki, İnsanın mutlaka bir yere gitmesi gerekir. Bu gerçekten çok önemli değil mi ya? Şimdi bunun tersini düşünse, gidecek bir yerinin olmaması. Canın sıkıldı abi. Huzursuzsun. Kafanı dağıtmaya ihtiyacın var. Uzaklaşmaya ihtiyacın var. Ama gidecek bir yerin yok. Düşünsene.

Çoğunuzun katılacağı bir tespit. Eski gülen yüzümüzü karşılarında bulamayanlar bizi soğuk insan diye suçlar. Hatta kibirli olmakla yaftalarlar. Gönlümüzü kapattıklarımız artık kullanamadıkları iyi niyetlerimizi ararlar. Saflığımızdan emin olanlar aslında çok şeyin farkında olduğumuzu genelde gözden kaçırırlar. Yüzlerine bıraktığımız acı bir tebessüm bile aslında bizim içimizdeki insanlıktan. Gerçi bunu bile hak etmiyorlar.

Öyle yok, öyle kolay olmaz o işler. Öyle bana geri verdiğince olmaz o işler. Ah insan, değil mi? Sevgili dostlar, canlar, Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz. Sosyal medyada genelde yaptığım gibi programa başladığımda yayındayım diye duyurdum ve ismini, şehrini yazan canlar var. Hadi onlara bakalım biraz. Tekirdağ'dan, evet, Sadi. Lokanta işletiyor yanlış anlamadıysam, selam olsun dinleyenlere. Kevser Sinop'tan, kaç yıl oldu bilmiyorum sizi dinleyeli, sadece huzur duyuyorum dinlerken demiş. Çok sevindim, zaten benim amacım da bu. Bursa İhsaniye taksi şoförü Diler Derya. Kubilay Gökmen Antalya. Malatya'dan Neriman, her yerdeyiz, süpersiniz. Selam olsun.

Herkes başarılı olmak ister ve başarılı olmak isteyenlere de yazılar, tavsiyeler, söylemler, konferanslar ezelden beri hiç az değildir. Fakat ben şimdi size bir cümle söyleyeceğim. Belki de başarılı olmak için, olabilmek için ilk sıraya yazmanız gereken prensip. Reddedilmeye hiç aldırmadığından emin olmalısın. Reddedildiğinde bu seni bozmamalı.

0: Radyo 7'desiniz, doğru zamanda doğru yerde, mesajlarınızda isimlerinize yine bakmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum dinletenlere, tavsiye edenlere, mesaj yazanlara. Bir kendim. Kocaeli'den Ömer Bülbül Bey. Gidiyorum. Sakarya'dan Ayşe Hanım. Doğum günüymüş, nice böyle doğum günü olanlara huzurlu mutlu yıllar dilememize vesile olsun. Kutlu olsun diyelim ve devam edelim. Evet sevgili dostlar, inceden bakalım şarkımız da gelsin. Trabzon'dan Habibe ve Ali çifti selamlarını iletiyorlar. Bursa'da emniyet emeklisi bir dinleyicimiz sevgilerini sunmuş. Keyifle takip ediyorum diyor Yusuf Kocagöz. Ve tüm emniyet güçlerine de bu vesileyle selam edelim.
1: Unutmadım, unutamam kara sevdam. Merak etme.

Evet, bugünün kamyon arkası yazısını söyleyeceğim. Bu sadece kamyon şoförlerini, tır şoförlerini, dolmuş şoförlerini ilgilendirmiyor. Aslında daha çok yolda giderken sen o yazıları görüyorsun. Sen buna daha fazla muhatapsın, yani herkes. Bu nedenle önemsiyorum. Ve derin bir kamyon arkası yazısı tavsiyem var bugün. Yaz baba. Her şey zamanla telafi edilir. Zaman hiçbir şeyle telafi edilmez.

Sıradaki şarkı heba olan dünler diyecek. Bir şeylerin heba olması çok kötüdür. Bize yoksa bir anlamın, yoksa bir kıymeti yaşanılanların, bırak sevda denen şeye yüklediğin tüm anlamları. Kırılmaktan sevmeye ve sevilmeye vakit bulamamış yüreğin, bırak boş kalsın. Sil sana kendini değersiz hissettiren tüm insanları. Ne bileyim, sadece işi düştüğünde seni arayan gözler, bırak sana uzaktan baksın. Ve unut, incitmemek için seçtiğin o güzel cümleleri. Ateş alsın sözcükler dudağında. Yetmez mi hep yandığın? Biraz da senin içini yakanlar yansın.

Pekala, adetimi bozmayayım. Şarkılardan, ya şarkıların hepsi kıymetli dinleyicilerimize armağan, ama şarkılardan bir tanesini özellikle bizi tavsiye eden, tanıdığına tanımadığına, yani radyo yediği bu radyo benim deyip sahiplenen, reytingini büyümesini dert eden canlara armağan edeyim. Manidar, dualarım seninle. Evet, dualarımız sizinle. Siz bizim yanımızdasınız. Allah da sizin yanınızda olsun. Eyvallah.

Ve geldik bir programın daha sonuna. Kapanış duamızı yapalım. Ben seher vakti sosyal medya hesabıma da yaptığım dualardan en azından bir iki cümlesini yazıyorum. Çok dua ediyorum da. Mesela bu sabah yazdığım duayı buradan okuyayım, kapanış duamız olsun. Allah'ım, senden hayırlar işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, bizi bağışlamanı, bize merhamet etmeni niyaz ediyoruz.

sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız. Çünkü bu program günde iki kere. Gündüz 14, gece 24. Şiir gibi, evet. Ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar, bendeniz gölgenizden.

0: Kalha Boroge, Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Perşembe akşamı bu muhteşem etkinliğe davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat'ın sunduğu Gölgesizlerle sona erdi.